0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa'yla tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında 2. Korintliler mektubunu konuşmak üzere bugün bir kez daha sizlerle beraberiz. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi, soru ve görüşlerinizi bize bildirebileceğinizi bildirelim. Aynı zamanda e-mail adresimiz soru@radyomaranata.com adresinde bize ulaşın. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşın diyelim. Bugün 2. Korintliler mektubuna devam edelim. 1. Korintliler mektubunda olduğu gibi 2. Korintliler mektubunun da yazarı Paulus'un kendisidir. Bu iki mektup aslında bir sürecin devamı niteliğindedir. İlk mektupta çeşitli sorunlar üzerine konuşan Paulus, ikinci mektupta da yine de bu sorunlar üzerinde konuşmayı sürdürüyor ve bir şekilde kiliseyi Mesih'in öğretisine teşvik etmeye çalışıyor diyelim.
1: Evet, yani aslında bu mektup 1. Korintliler mektubundan yaklaşık 2 sene sonra yazılan bir mektup. Paulus neden bu mektubu yazdı? Çünkü ilk mektubu işe yaramadı. Şu evet. Açıdan işe yaramadı. Yani problemler çeşitli şekillerde devam ediyor. Problemlerin kaynağını tam bilmiyoruz ama bu mektupta sanki bazı kilisedeki önderlerin Paulus'u eleştirdiğini ve en azından hor gördüğünü imasını alıyoruz. Şimdi biraz tabii hikayeyi toparlamak lazım. 1. Korintliler mektubunda bildiğimiz kadarıyla Korint Kilisesi'nde çeşitli imanların olgunsuzluğundan dolayı bir kaos ortamı hakimdi. Yani herkes kafasına göre davranıyordu. Kimisi Paulusçuyum diyordu, kimisi Petrusçuyum diyordu, kimisi Apollosçuyum diyordu vesaire. Zaten Paulus buna eleştiri getiriyor. Yani Mesih bölündü.
0: 1. Korintliler'de evet açık bir aynen, şekilde yani biz Mesih bölündü mü?
1: Mesih bölündü mü? Yani ben Petrus'la Apollos'la herkesle gayet iyi anlaşıyorum. Niye siz böyle taraf tutuyorsunuz şeklinde. Sorunlar devam ediyor. Bunun üzerine Paulus o mektubu yazdıktan sonra Timoteus'u gönderiyor ama Korint Kilisesi Timoteus'u hor görüyor. Yani şu şekilde Timoteus biraz çekingen biriydi, genç biriydi ve büyük ihtimalle onun bu durumundan istinaden ona da kötü davrandılar. Ve bu sefer Paulus çok sinirlendi ve kendisi kiliseye ziyaret etmek zorunda kaldı ve onlarca bolca azarladı. Bu azar sonrasında, bu kederli ziyaret sonrasında belli ki kilisedeki bazı kişiler belki tövbe etti veya en azından Paulus'la barışmak istediler. Ve bu sebeple bu mektup, yani 2. Korintliler mektubu cemaati teselli etmek ve onlarla tekrardan barışmak için yazıldı. Zaten çok duygusal bir şekilde Paulus mektuba başlıyor. Diyor ki ilk ayetlerinde, 3. ayetinde, her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Yani özellikle bu teselli temasını vurgu yapıyor.
0: Evet, bir keder söz konusu.
1: Evet.
0: Paulus'un ve kilisenin içerisindeki bazı kişilerin kederli olduğunu görebiliyoruz. Yine 2. bölüm 4. ayette de benzer bir söyleniş var. Kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım diyor.
1: Evet,
0: Paulus.
1: Şimdi bizim şöyle bir huyumuz var insanoğlu olarak. Genellikle duygusal zorluklardan kaçmaya çalışıyoruz veya problemlerden kaçmaya çalışıyoruz veya sıkıntılardan kaçmaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir şey var. bir sıkıntıya düşmesek, biz probleme düşmesek Tanrı'ya da ihtiyaç duymazdık. Ve Tanrı'nın tesellisini de tecrübe etmezdik. Biz Tanrı'nın tesellisini tecrübe etmiyorsak başkalarını nasıl teselli edebilirim, değil mi? Aslında Paulus'un burada bahsettiği bu. Yani bir nevi Paulus aslında çok kırılgan olabilirdi kiliseye karşı, ama bir nevi Rabb'e şükrediyor. İyi ki bu problemler oldu. İyi ki bu sorunlar oldu. Çünkü en azından aramız barıştı ve şimdi biz de birbirimizi teselli edebiliyoruz şeklinde.
0: Evet, bir de kilisenin içerisindeki özellikle Paulus'u ve onun hizmetini kabul etmeyen bir kesim vardı. Paulus'un bu kesime karşı da çeşitli söylemleri ve serzenişleri de var. Ve kendi elçisel hizmetini de bir şekilde nasıl onaylandığını ve nasıl ortada olduğunu da anlatmaya çalışıyor. Üçüncü bölüm biraz bununla geçiyor.
1: Yani evet, aslında mektubun üç ana kısmı var. Yani şöyle özetleyebiliriz. İlk 7 bölümde Paulus Korint Kilisesi ile barışmak ve imanlılar olarak bizim olan bu barıştırma görevimizi unutmama konusunda konuşuyor. Daha sonraki gelen 2 bölüm 8 ve 9 kilisenin daha cömert olmasını teşvik etmek.
0: Evet.
1: Çünkü dediğim gibi yani kilise çok zengin bir kiliseydi. Hani bildiğimiz kadarıyla Erastus adında bile bir üyeleri vardı ki kendisi kent haznedarıydı. Yani az bir pozisyon değil. Ve zengin biriydi, ama buna rağmen kilise pek cömert değildi. Yani kiliselerden yardım toplanıyordu. Özellikle Yeruşalim'deki kilise için bir kıtlık dönemi geçirilmişti o dönemde ve Yeruşalim kilisesi çok acı çekiyordu. Onun için kiliselerden bağış toplandı. Makedonya'daki kiliselerden büyük cömert ondalıklar geliyorlar, bağışlar geliyorlar, ama Korint kilisesinden gelmiyordu. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Onu tekrardan hatırlatıyor. Bu ikinci kısmı oluşturuyor mektubun.
0: Evet. Genel 8 ve 9. bölümlerde buna değiniyor.
1: Evet. Son kısım ise işte senin önceden bahsettiğin Paulus'un yetkisinden hala kuşku duyan bazı kişilere cevap vermek. Yani öncesinden kilisede büyük bir problem vardı. Herhalde benim tahminimce bazı kişiler Paulus düşmanlığı körüklüyordu kilise içerisinde. Ve sıkıntı da bundan kaynaklanıyordu. En sonunda bunlara bir disiplin, bir şey getirildi ki bu sorun ortadan kalktı. Ama hala bazı kişiler özellikle Paulus'un görevi hakkında bazı kuşkulara sahipler. Ve özellikle 10 ve 13 bölümleri arasında Paulus da buna değinecek.
0: Şimdi birazcık daha özele inelim istersen bu bölümler arasında, bölümler içerisinde konuşulan ve bugün günümüzde dikkat etmemiz gereken konular üzerinde de biraz duralım istiyorum. Şimdi Paulus ilk bölümde kendisini kiliseyle olan bu yaşadığı hazin durumu bir anlamda çözmek üzere çeşitli konuşmalar yapıyor. Ve üçüncü bölümden itibaren kendi hizmetinin aslında kutsal ruh tarafından nasıl onaylandığını üzerinde de konuşmaya başlıyor.
1: Şimdi aslında belki şurayı da açmak lazım biraz. Yani neden kilise Paulus'u kabul etmekte zorlanıyordu? Çünkü şöyle bir şey var. Paulus mütevazi biriydi. Zengin biri değildi. Ve zengin olmaması Korint Kilisesi'nin gözünde değerini düşürüyordu. Çünkü hani o dönemde işte hocalar varlıklıdır, zenginlidir, değil mi? Yani sanki zenginlik Tanrı bereketinin bir göstergesi gibi. O zaman Paulus yani günden güne geçiniyor, gösterişsiz bir hayat sürdürüyor, hatta acı çekiyor, kimi yerde hapse atılıyor vesaire. O zaman sanki onların gözünde Paulus Tanrı'nın kutsamasına, takdisine veya bereketine sahip değildi. Çünkü Korint'teki kişiler daha çok böyle zengin, akıcı konuşan, gösterişli öğretmenlere yöneliyorlardı. Zaten Paulus'un da biraz da konuşma sıkıntısı vardı. Diyor 1. Korintliler mektubunda, aranızda geldiğimde titremeyle geldim. Ya belki Paulus'ta biraz kekelik olabilir, tam bilmiyoruz ama.
0: 2. Korintliler 10. bölümde de ona biraz değiniyor. Yani, evet, yani bir ürkek ama aranızda değilken yiğit kesilen ben Paulus diye bahsediyor. Evet. Muhtemelen arkadan gelen dedikoduların ışığında onlara cevap veriyor.
1: Yani Paulus harika bir yazardı. Yani kalemle kendisini çok iyi ifade ediyordu ama sözlü bir şekilde zaman zaman sorun yaşabiliyordu. Ve tabii hitabet çok önemli antik Yunan'da ve Roma'da. Dolayısıyla böyle olması onların gözünün önünde Paulus'un değerini düşürüyordu. Ve hatta öyle bir noktaya gelmiş ki bazıları Paulus'tan bir tavsiye mektubu istiyor. Yani sen gerçekten elçi misin değil misin, bize başka bir elçiden bir tavsiye mektubu, bir şey göster diye. Şimdi Paulus'un cevabı 3. bölümde çok ilginç. Çünkü diyor ki siz zaten benim tavsiye mektubumsunuz. Yani kiliseyi kuran kim? Pavlus'un kendisi, öyle değil mi? Gerçi dolayısıyla işte 18'de evet. Okuyoruz bunu. Dolayısıyla yani kutsal ruh zaten Pavlus aracılığıyla işlememiş olsaydı tamam, ama işlemiş olması yetkin bir elçi olduğunu kanıtlıyor. Yani burada da Pavlus'un nasıl yetkili biri olduğunu görmekteyiz.
0: Şimdi bu Pavlus'un kendi inanç sistemini kurmayı düşündüğüne yönelik sorulara da bir başka cevap oluşturuyor. Sık sık bu mektuplar üzerinde konuşurken bunlara değineceğiz. Çünkü günümüz çağdaş dünyasında işte Hristiyan inancının Pavlus tarafından oluşturulduğu, Pavlus tarafından yaratıldığı üzerinde konuşuluyor. Ama görülüyor ki kendi kurduğu kilise içerisinde bile eleştiriye maruz kalabiliyor Pavlus ve bir şekilde orada kendi elçiselliği üzerinde de sorgulanıyor. Demek ki bu kadar sorgulayan, bu kadar nasıl diyeyim, bazen haddini aşan şekilde sorgulayan bir insan kitlesi önünde kendi oluşturduğu bir dini ya da Tanrı'nın gücü olmaksızın bir din çerçevesinin oluşması, bir inanç sisteminin oluşması da çok olası görülmüyor. Bir şekilde 2. Korintliler mektubunun bize verdiği derin mesajlardan bir tanesi budur. Çünkü bu kadar sorgulamanın, bu kadar karşı koymanın, bu kadar günahın, bu kadar sıkıntıların, kilisenin içerisindeki bu kadar farklı görüşlerin ve gururun yoğun olduğu bir Korint'te bile Tanrı kendi kilisesini oluşturabiliyorsa, bu insansal gücün biraz üstünde olduğunu da açıkça söylemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, peki, aynen.
0: Peki burada bırakalım ilk bölümümüzü. İkinci bölümde devam edeceğiz. Konuşacak çok şey var 2. Korintliler üzerinde. Efendim kısa bir ara rica ediyoruz sizlerden. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maratı'da Adım Adım İncil programında bugün 2. Korintliler mektubu üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Baştan hatırlatalım, sosyal medya hesaplarından @radyomaranatı yazarak ya da e-mail yoluyla soru@radyomaranatı.com adresinden soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi ilk bölümde biraz Korintliler mektubuna genel bir bakış yaptık. Biraz daha detay ineceğiz ikinci bölümde. Konuşacak çok şey var dedik. Üçüncü bölümde özellikle Pavlus'u sorgulayan, onun elçiselliği üzerinde sorgulayan kişilere Pavlus'un verdiği yanıt üzerinde biraz konuşmakta fayda var. Çünkü elçilerin bütün hizmetlerinde olduğu gibi burada da Kutsal Ruh'un nasıl bu hizmetleri onadığını, aslında Kutsal Ruh'un nasıl Pavlus aracılığıyla çalıştığı ortaya konulmaya çalışıyor Pavlus tarafından. Belki oradan başlayabiliriz.
1: Yani evet, şimdi tabii Pavlus'un yetkisiyle ilişkin çeşitli argümanlar sunulabilir. Hani Petrus mektubunda diyor ki diğer kutsal yazılarda olduğu gibi kimileri Pavlus'un mektuplarını da çarpıtmaya çalışıyor. Yani Petrus'un gözünde Pavlus'un yazıları meşruydu. Elçilerin gözünde Pavlus'un işleri meşruydu. Ama önemli olan husus, yani bir kişinin doğru öğretiyi verip vermediğini bilmek istiyorsak aslında bizim kıstasımız ne olmalı? Turnusol testimiz ne olmalı? Meyve. Yani meyve veriyor mu? Yani İsa Mesih ne dedi? İnsanları meyvelerinden tanıyacaksınız.
0: Her ağaç meyvesinden tanınır.
1: Evet, yani iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç kötü meyve verir. O zaman bazen karşımıza çok hoş sözlü insanlar gelebilir ama hayatlarına bakın. Yani hayatları Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın esenliğini, Tanrı'nın şefkatini bunları yansıtmıyorsa demek ki bunlar sahte öğretmen. Yani bir şekilde bir şey konuşuyorlar ama hayatları değişmemiştir. Yani bizi öğretmen olarak yetkin kılan aslında Kutsal Ruh'tur. Ve Kutsal Ruh insanın hayatında yaşıyorsa, içinde yer alıyorsa o zaman insanda pozitif dönüşümler meydana geliyor. Dedik ya, hani iyi ağaç iyi meyve verir. O zaman o ağaç iyileştiğinde iyi meyveler vermeye başlıyor. Ve aslında çok ilginç, çünkü Tanrı eski ahit döneminde peygamberler aracılığıyla bize seslendi. Peygamberler neyi getiriyordu? Tanrı'nın ruhunun getirdiği bir mesaj. Ama Tanrı'yı doğrudan tecrübe edemiyorlardı. Yani sanki peçeli bir yüzle, diyor Musa'nın bir benzetmesini kullanma açısından. Tanrı'nın yüceliğini sanki peçeli bir yüzle görüyorlardı. Ama şimdi biz Kutsal Ruh sayesinde Tanrı'yla yüz yüze görüşebiliyoruz. Yani onunla yüz yüze bir tecrübemiz olabiliyor.
0: Ve sürekli bir tecrübe olabiliyor.
1: Ve sürekli bir tecrübe. Bu tecrübe o kadar derin bir tecrübe ki insanı içinden, kökünden değişiyor. Onun için 2. Korintliler 5'te diyor ki artık biz Mesih'te yeni bir yaratılış oluyoruz. Yani eski şeyler geçmiş. Eski Mark gitmiş, eski Emre gitmiş. Şimdi Kutsal Ruh'la bütünleşen o kişi yeni bir kimliğe sahip oluyor. Ve o zaman Tanrı'nın beklediği hayat tarzını, yani ahlaki bir hayat tarzını sürdürebiliyor. Çünkü yasa kendiliğinden veya kurallar kendiliğinden bizi değiştirmiyor. Çünkü her zaman içimizde bir yön olacak ki kuralları çiğnemek isteyecek. Bu insan benliğidir. Öyle bir şey tecrübe etmemiz lazım ki biz iyi işler yapmak isteyelim. O zaman tabiatımızda bir dönüşüm gereklidir. Ve bu sadece Kutsal Ruh'la olabilir. Yani çeşitli günah bağımlılıkları olabilir farklı insanların. Ama şunu anlamamız lazım. Rab bizi günaha karşı mücadelemizde yalnız bırakmıyor. Bize bir yardımcı veriyor. O yardımcı kimdir? Kutsal Ruh'tur. Ve Kutsal Ruh'u biz hayatımızda alevlendirirsek o zaman kökten değişimler tecrübe edeceğiz.
0: Bu çok önemli bir nokta ve Kutsal Ruh'un kalıcı olması da önemli bir nokta. Çünkü peygamberler döneminde Kutsal Ruh sürekli olarak bu kişilerin üzerinde kalmıyordu. Peygamberlerin üzerinde kalmıyordu. Bu peçesiz yüzde sebebi bir şekilde, yani peçeli yüz bir şekilde Musa'nın gezmesinin sebebi de oydu. Çünkü Tanrı ile görüştüğünde yüzü aydınlanıyordu. Sonra zaman içerisinde bu yüzündeki aydınlanma ortadan kalkıyordu ve Musa bunu gizlemeye çalışmak için peçe takıyordu. Fakat bugün her birimiz aslında İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatına kabul eden her bir kişi Kutsal Ruh'la doludur ve bu da aslında o Tanrı'nın ışığını bizim hayatımızda göstermek için de bir etkendir.
1: Şimdi bu Kutsal Ruh'la beraber yaşamak ve yürümek zor. Neden zor? Çünkü benliğe karşı bir nasıl desem?
0: Savaş var.
1: Bir savaş var, değil mi? Bir zıtlık var orada. Yani dünya belirli şekilde yaşamamızı istiyor ama Tanrı farklı bir şekilde yaşamamızı istiyor. Biz Tanrı'ya sadık kalırsak kutsal ruha sadık kalırsak o zaman ne olacak? Dünya bizi reddedecek ve çeşitli sıkıntılardan geçeceğiz. Yani bazı kişiler düşünüyor ki ben Mesih'e geleceğim, bütün problemlerim çözülecek. Evet. Ama Mesih tam tersini diyor aslında.
0: Evet, ya bazen İsa Mesih'i elinde sihirli bir değnek olan bir periye benzetiyorlar insanlar. Yani dokunacak ve her şey değişecek gibi. Aslında tam tersi. Çünkü İsa'nın kendisi dedi ki bu dünyada sıkıntınız olacak ama korkmayın, ben dünyayı yendim.
1: İşte bundan dolayı 6. bölümde özellikle Paulus birkaç defa, hatta 3 defa diyor, cesaretimi yitirmiyorum cümlesini tekrarlıyor. Çünkü kendisi sıkıntılı bir hayat geçirdi. Yani bu gezgin bir öğretmen olarak kimi zaman hastalandı, kimi zaman zulüm gördü.
0: Uzun bir listesi var.
1: Evet, yani insanlar onu yargıladı, evet. Taşlandı, kırbaçlandı, ondan sonra deniz kazazedesi oldu çeşitli zamanlarda ama cesaretini yitirmiyor. Neden? Bütün bu acılara, bütün
0: insanlar
1: bu
0: tarafından
1: rağmen,
0: da aldatıldı.
1: Evet, insanlar tarafından aldatıldı. Neden? Çünkü bunlar sayesinde diyor ki aslında ben neyi görüyorum? İsa Mesih'in yolunu takip ediyorum demek bu. Neden? Çünkü İsa Mesih ne dedi? Beni takip ediyorsanız bunlar da sizin başınıza gelecek.
0: Ve zaten İsa'nın kendi hayatında da bunların birçoğunu tecrübe ettiğini görüyoruz.
1: Dolayısıyla bu olumlu bir sinyal. Yani doğru yolda olduğumuza ilişkin ama aynı zamanda bir armağandır Tanrı tarafından. Diyeceksiniz ki nasıl bir armağan olur? Çünkü bunlar sayesinde biz Tanrı'ya yaklaşıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi dürüst olalım kendi kendimizde. Sıkıntılar yaşamasaydık kaçımız Tanrı'ya yaklaşırdık, değil mi? Ama bu sıkıntılar sayesinde, problemler sayesinde, acılar sayesinde ne oluyor? Biz Tanrı'yla yakınlaşıyoruz ve Tanrı'yla yakınlaştıkça, onunla acılarımızı paylaştıkça ondan da güç alıyoruz. Yani böyle bir giz var, böyle bir gerçek var iman hayatında.
0: Ve çok ilginç çünkü Paulus'un bence hani büyük puntolarla yazılabilecek bir ifadesi var 6. bölüm 10. ayette. Diyor ki 9'dan başlıyor aslında, diyor ki tanınmıyor gibiyiz ama iyi tanınıyoruz. Ölümün ağzındayız ama işte yaşıyoruz. Dövülüyorsak bile öldürülmüş değiliz. Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Yoksunuz ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz. Aynen. Yani Mesih'le beraber yaşamanın sırrını bize anlatıyor aslında.
1: Evet, yani İsa Mesih'in hayatına bakacak olursak, yani İsa Mesih büyük acılar çekti, hatta öldü. Ama öldükten sonra ne oldu? Yüceliğe erişti diyor kelam. Yani demek ki iman hayatında böyle bir denklem var. Yani biz Tanrı ile beraber yüceliğe erişmek istiyorsak ilk önce onun acılarına ortak olmalıyız şeklinde. Onun için İsa boşuna demiyor. Özellikle Markos müjdesinde mesela diyor ki çarmıhınızı yüklenin, beni izleyin. Çarmıh ne demek? İşte bütün bu inancı izlemenin size getireceği zorluklar. Dolayısıyla kimisi diyor ki efendim ya Hristiyan inancı ne kadar kolay. İşte şu kural yok, bu kural yok, o kural yok. Bence Hristiyan inancı en zor inançtır. Çünkü diyor ki dünya gibi yaşama. Dünyanın gibi yaptığı yapma. Mesih'e boyun eğ ve kendini inkar et.
0: Yine de, bununla beraber tabii Tanrı'nın ruhu aracılığıyla bütün bunların üstesinden gelebilme gücünü yine Tanrı bize veriyor. Bizim gücümüzde değil. Bu çok önemli. Ve bence Hristiyan inancını diğer bütün inançlardan ayıran en büyük özellikle budur. Çünkü İsa Mesih kendisinin yapmadığı ya da kendisinin karşılaşmadığı hiçbir şeyi bizden beklemiyor. Ve bütün hayatımızda karşılaşacağımız zorluklar aslında İsa'nın hayatında görünüyor. Ve bir şekilde biz onun yaşamına, yaşam biçimine ortak ediliyoruz Hristiyan olmakla ve bu büyük bir onurdur aslında.
1: Evet, yani şöyle diyelim, biz İsa gibi yaşamak, İsa'nın ardınca yürümek için çağrılmışız. O zaman bu dünyadaki insanların hayatını taklit etmek bize yakışmayacak bir şey.
0: İmansızların yani, arasından çıkıp ayrılın diyor.
1: Aynen, yani hani bütün bu karanlığın ışıkla karışmayacağı mevzusu mesela. Yani bu dünyadaki yaşam, hayat stilini, zevklerini, para, şöhret, düşkünlüğünü benimsememek lazım. Çünkü İsa'nın izlediği yol bu değildi. Ya birini ya diğerini seçeceğiz. Ortası yok.
0: Ve bu çok önemli çünkü Paulus 6. bölümü bitirirken buna çok net bir şekilde bir eski antlaşmadan aldığı bir ayetle değiniyor. Diyor ki Rab insanların arasından çıkın ayrılın diyor. Murdara, yani dinsel olarak kirli olana dokunmayın. Ben de sizi kabul edeceğim. Bir şekilde Tanrı aslında Mesih'in örneğinde bir yaşam sürdüğümüzde bize baba olacağının vaadini 6. bölümün sonunda veriyor.
1: Evet, Aynen. Şimdi bu konulardan sonra kilisenin bu verme ve ondalık konusuna geliyor. Dedik ya hani biz bir insanı meyvelerinden tanırız. O zaman bir imanlının gerçek anlamda İsa Mesih'i kabul ettiğinin göstergesi nedir? Cömert olması. Yani bir cömertlik meyvesi vermesi lazım. Dolayısıyla onlara cömert olmayı teşvik ediyor ve önemli bir prensip var 2. Korintliler 9'da. Diyor ki az eken az biçer, çok eçen çok biçer. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Yani iman hayatında şöyle ilginç bir giz var diyelim. İmanlı verdikçe daha mutlu oluyor. Cömert oldukça daha da doluluk tecrübe ediyor. Yani aslında cömertlik iman hayatımızın mutluluk ilacı diyebiliriz. Ne kadar cömertsek o kadar iman hayatımızda mutlu oluruz. Ne kadar bencil isek bunun tersi, o zaman o kadar da mutsuz oluyoruz iman hayatında.
0: Bir şekilde aynı zamanda İsa'nın öğretilerinde görüyoruz ki iki efendiye kulluk edemeyiz. Günümüz dünyasında da para bir puttur aslında ve ona sürekli ihtiyaç halinde olduğumuzu düşünürüz. İsa'nın yaşadığı dönemde de durum çok farklı değildi. Hatırlarsan Markus 10. bölümde bir zengin bir adam İsa'ya yaklaşıyor ve diyor ki öğretmenim cennete gitmek için ne yapmalıyım? Yani bir şekilde. Ve İsa diyor ki yani bana niye soruyorsun? Buyrukları yerine getir. Yasadaki buyrukları. Diyor ki çocukluğumdan beri bunu yapıyorum. İsa diyor ki bir eksiğim var. Git bütün malını sat, yoksullara dağıt, sonra gel beni izle. Ve bir bakıyoruz ki adam ortadan kaybolmuş çünkü çok zengindir. Ve varlıklı kişilerin Tanrı'nın egemenliğine girmesi gerçekten güç. Çünkü bütün bu varlığı yok sayarak, yani tamamen onlardan vazgeçmekten bahsetmiyoruz ama yüreğindeki bu putu kırarak tamamen teslim olmanın ve hayatımızdaki her şeyin kaynağının Tanrı olduğunu hatırlamanın bir yolu aslında vermek. Umut ediyorum ki kiliseler bunu güçlü bir şekilde öğrenecektir.
1: Evet, yani vermek önemli. Yani hele şöyle konuşalım, yani Türkiye'de kilise oluşumları oldukça genç ama bu oluşumlar devam edecekse, büyüyecekse herkesin biraz sorumluluk sahibi olup herkesin kendi kilisesine bir cömertçe bağış vermesi gerekiyor ki o kilise kendi ayakları üzerinde de kalmayı öğrensin, yaşamayı öğrensin. Kilise zaten bu şekilde gelişecek, bu şekilde büyüyecek.
0: Hem de aslında bizim kendi kilisemiz içerisindeki bu uygulama başka kiliseler için de büyük örnek olacaktır. Nitekim Paulus Korint Kilisesi'ne işte Makedonya'daki kiliselerden toplanan bağışlar gibi çeşitli örnekler gösteriyor ki yani bakın bütün bunlar yapıyor ve Rab orada nasıl daha etkin bir şekilde çalışıyor. O yüzden bu para meselesi pek hoşlanılmasa da çok önemli bir
1: evet,
0: konu.
1: Ve ne kadar ironik bir durum. Çünkü Makedonya'daki kiliseler aslında fakir.
0: Evet, daha
1: ama buna rağmen bağışları daha yüksek ve bu bağışları daha yüksek olduğu için kilise daha etkin, daha fazla büyüyor. Paulus daha fazla hizmet edebiliyor. Bunun zıttı Korint. Korint oldukça zengin ama bağış vermiyor ve bundan dolayı kilisede sorun yaşanıyor.
0: Evet, az önce bahsettiğin gibi 9. bölüm 6. ayette diyor ki az eken az biçer, çok eken çok biçer. Umut ediyorum ki bizi dinleyen kilise üyeleri kendi kiliseleri için bu temel prensibi de edinmiş olurlar. Şimdi, İlerleyelim biraz. Evet. 10. bölümden itibaren artık biraz daha konu değişiyor.
1: Evet, şimdi 10 ve 13. bölümler arasında özellikle Pavlus'un yetkisinden hala kuşku duyan bazı kişilere Pavlus cevap vermek istiyor. Dediğim gibi Pavlus çok etkili bir yazardı ama konuşması, yani hitabeti o kadar iyi değildi. Çeşitli ayetlerden bildiğimiz kadarıyla titremeyle insanlara yaklaşıyordu zaman zaman. Acemi bir konuşmacı olabilirim diye diyor kendisi 2. Korintliler 11. bölümde. Dolayısıyla kendisi de
0: bunun
1: farkındaydı ama ilginç bir şey yapıyor bu bölümde. Kendisini hani Korintlilere o çekici gelen öğretmenlerle kıyaslıyor. O zaman bu üstün elçiler sözde veya çekici öğretmenlerin bazı özellikleri vardı. Şimdi bunlar İbraniydi. Dolayısıyla diyordu ki doğru öğretiş bizde. Kutsal kitabı biliyorlardı. Ama çok ilginç, para karşılığında bunu hizmet ediyorlardı. Evet. Vaaz veriyorlardı veya öğreti veriyorlardı vesaire. Sonra Paulus kendi CV'sini açıyor bir nevi. Yani kendisinden bahsediyor. Diyor ki kardeşim benim onlardan ne eksiğim var? Birincisi ben Ferisiydim. Bu ne demek? Yani Tevrat'ı ezbere biliyorum. Yorum sanatını biliyorum. Hatta Gamaliel adında bir hocası
0: çok
1: vardı.
0: Çok ünlü
1: bir
0: hoca.
1: Hocası.
0: Evet.
1: Ondan sonra ikincisi İsa Pavlus'a göründü bir kere. Bu gezici öğretmenlere görünmemişti. Ondan sonra Pavlus'un kendisi ilk yolculuğunda büyük ihtimalle özellikle Konya yolculuğu sonrasında taşlandığında klinik bir ölüm yaşamış büyük ihtimalle. Birkaç saniyelik ölü gibi olmuş. Ve cenneti gördü. Çünkü diyor ki üçüncü göğe çıkan birisini tanıyorum. Kendisinden bahsediyor.
0: Evet.
1: İsa ve müjde uğruna zulüm çekti ve daha önemlisi hiç para istemedi. Ama diyor ki bunların hiçbiri, yani böbürlenmem için sebep olmasın, ben bunlarla övünmeyeceğim, zayıflığımla övüneceğim. İyi ki zayıfım, iyi ki aciz bir kulum. Çünkü aciz kul olmakla Tanrı'nın lütfunu tecrübe ediyorum ve şu sözün anlamını anladım. İsa'nın lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. O zaman Paulus aslında CV olarak diyelim, bu öğretmenlerden kat kat üstün. Ama bunun reklamını yapmıyor.
0: Evet, tam tersi bir de aslında aba altından sopa göstererek bir anlamda para karşılığında hizmet eden, para için hizmet eden kişileri de suçluyor. Bir şekilde onları sahte elçiler, düzenbaz kişiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü veren kişiler olarak kişiler de var. Ve kiliseyi bunlara karşı da uyarıyor ve bunu aslında bir şeytanın kendisiyle bağdaştırıyor. Şeytan da kendine ışık meleği süsü verir diyor.
1: Şimdi burada bir dipnot açmak istiyorum çünkü bu yanlış anlamalara sebep olmasın. Burada demiyoruz ki hani kilisede hizmet eden önder maaş almasın. Yok, çünkü işçi ücretini hak eder. Yani evet, ilk kilisede görüyoruz ki kilisedeki önderler giderlerini topluluğun içinden verilen paralarla karşılıyorlardı. Evet. O farklı.
0: Müjdeye hizmet eden müjdeden doysun diyor zaten.
1: O farklı ama para için kiliseyi sömüren farklı. Evet. O zaman mesela televizyonlarda çok görüyoruz. İşte sürekli telefon hattı açıp işte para gönderin, para gönderin, para gönderin, sürekli reklam yapıp adeta ya para için yaşayan insanlar, o farklı. O zaman burada ne oluyor? Müjde kimi insanların maddi çıkarları için suistimal ediliyor.
0: Bu çok önemli. Yani bu ikisi arasındaki ayrım çok önemli. Bir tanesi, zaten kilise içerisinde kiliseye hizmet eden insanlar, kiliseye hizmet ettikleri için onların ihtiyaçlarının karşılanması bir şey. Bir de ihtiyaçların karşılanması için hizmet eden insanlar var. O başka bir şey. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden ayrılması gerekiyor ve Tanrı'nın çağrısı da burada çok büyük bir önem taşıyor diye düşünüyorum.
1: Yani dolayısıyla hani bunu bir sonuca özetleyecek olursak ben şöyle bir soruyla bitirmek istiyorum. Yani gerçek ile sahte imanı nereden ayırt edebiliriz? Bence meyvelerden. Yani herkes kendisine sorması lazım. Yani kutsal ruhu tecrübe ediyor muyum? Tanrı ve komşumla beraber barışık mıyım? Yoksa arkadaşlıklarım kiliseden mi, yoksa dünya ile aynı boyunduruğumu paylaşmaya çalışıyorum? Yani bütün dostluklarım sadece dünyasal dostluklar mı? Önderlerime boyun eğiyor muyum, yoksa kafa mestiği gibi mi davranıyorum? Yani bütün bunları kendimize sormak lazım. Doğru meyveleri veriyor muyuz? Kendi imanımızı sınamamız lazım. Zaten en son ayetlerden bir tanesi Paulus'un uyarısı, diyor ki iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın.
0: Bu çok çok çok önemli. 1. Korintlileri bitirirken nasıl bir uyarıda bulunduysa, 2. Korintliler mektubunu bitirirken de Paulus benzer bir uyarıyla tamamlıyor. Her ne kadar 1. mektubun içeriğiyle temel olarak örtüşmese de, yine de yüzeysel olarak değinse de bazı konulara, yine de Paulus'un yüreğinde kilisedeki sorunlarla ilgili kaygıların aslında kendisinin elçiliği üzerinde yapılan tartışmalardan daha üstün olduğunu görüyoruz. Çünkü son selamlamalarda bitirirken yine aynı şeyi tekrarlıyor. 2. Korintliler 13. bölüm 11. ayette diyor ki, son olarak hoşça kalın kardeşlerim, yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın, sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır diyor. Ve Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi, kutsal ruhun paydaşlığı hepinizle birlikte olsun diye bitiriyor. Biz de aynı dileklerle bugünkü programımızın sonuna gelmiş olalım. Hepiniz Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi, kutsal ruhun paydaşlığı hepinizle birlikte olsun diyelim. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Yine beraberiz. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız ve birlikte sohbet etmeye başlayacağız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni, yepyeni, canlı, capcanlı konuklar dedik ve bu konuklarla sohbetin en güzelliğini yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Evet Daniel, bu hafta hangi konumuzu kapıp getirdin stüdyomuzda? Söyle bakalım.
3: Evet, bu hafta çok değerli bir kardeşimiz burada. Bizimle beraber, sağ olsun, bizi kırmadı. Uluslar Kilisesi Hizmet Önderlerinden sevgili Cüneyt kardeşimiz bizimle beraber. Hoş geldin.
7: Hoş bulduk sevgili Daniel ve sevgili Sedat. Sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Kardeşlerle birlikte bir arada olmak güzel. Rabbin sözünü paylaşmak güzel. Bugünkü konuları da sizinle birlikte konuşuyor olmak benim için büyük bir onur.
0: Evet. Daniel, teşekkürler. Ben de Cüneyt'i de uzun zamandır görmemiştim. Bu vesileyle birlikte sohbet edeceğiz, güleceğiz, düşüneceğiz. Bugün de zor bir konu seçmişsin. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maranata'yı dinleyen dinleyicilerimiz, Daniel her zaman konuları seçiyor ve bu konular bazen kolay oluyor, bazen zor. Ama bugünkü gündemdeki konu birazcık zor olacak ve sevgili önderimizi bu konuda soru ve cevap şeklinde dinlemeye çalışacağız, düşüneceğiz ve belki de bu ortamın gerginliğini siz de hissedeceksiniz ama çok güzel olacak, öğrenme zamanımız olacak. Evet Cüneyt, biz bu hafta bir konu seçtik ve konumuz fal, büyü. Yani ve bu konuda sana bugün sorular soracağız. Belki biz de fikirlerimizi söyleyeceğiz ama birçok insan fala, büyüye inanmıyor ama yine de bilinmeyeni bilmek ister insan. Bunu halk arasında duyduğumuz bir söz. Eskiden sokakta işte dolaşan, ben hatırlıyorum çocukluğumda, falcı, falcı, falcı, böyle kadın erkek böyle de dolaşan kişiler vardı. Çok iyi hatırlıyorum ama şimdi yasaklandı bu. İyi ki yasaklandı. Ben bunu açıkça söylüyorum. Ama günümüzde artık değiller bunlar sokakta. İşte çok iyi fal bakarım, işte aman işte bir sevgilin varsa, bir eşin varsa, eğer sahilde geziyorsan bir teyze pat diye geliyor yanına.
3: Evet.
0: Gel ağabey, bir falına bakayım. Böyle ya da işte kadın erkekse sevginin seni seviyorum falan filan. Bunlar tabii bizim bildiğimiz şirin, güzel şeyler ama bunun daha derinleri var. Bugünkü konumuz fal aslında. Bugünden başlayalım değil mi Daniel?
3: Evet, fal ve büyü, astroloji, birçok şey bunun içine girebilir. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
7: Halk arasında bu tip kehanetler kanıksanmış durumda. İnsanlar fal, büyü, kahve, işte falı ve çeşitli fallar, astroloji gibi şeyleri günlük hayatın bir parçası olarak düşünüyorlar. Düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten hayatımızın bir parçası mı yoksa bize eklenmiş bir şey mi? Gelecek konusunda insanlar endişe içerisinde oldukları için gelecekten bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Gelecek hakkında endişelerini ve korkularını gidermek için.
0: Biz kültür olarak da sanırım falı çok seviyoruz değil
7: evet,
0: mi? Yani
7: evet.
0: Ne kadar inançlı da olsak ister istemez meraklıyız. Yani
7: güç istenci diyebiliriz.
0: Evet, yani öğrenmemiz lazım. İşte başıma bu gelecek mi? Başıma şu gelecek mi? Bir de farklı farklı kahve falı var. İşte evet. Astroloji de giriyor galiba.
7: Kesinlikle. Çünkü kehanet, yani gelecekten istenç, gelecekten bilgi almak, gelecekten kayıt almak. Hatta bir söz vardır, çok geçer. Fala inanma, falsız da kalma.
0: Evet.
7: Yani bu yaşamın içine girmiş gizli bir kötülüktür aslında. Biz Hristiyanlar olarak, Tanrı sözünde yaşayanlar, ruhtan doğanlar olarak, ruhla birleşmiş olanlar olarak şunu açıkça söyleyebiliriz ki yaşam getirmeyen kehanetlerdir.
3: Tabii bazıları herhalde bunu gelenek olarak mı yapıyor ya da hoşuna gidiyor. Bazen biliyorsunuz hani kadınlar toplanıyorlar, evet, evlerde işte kahve yaparlar, sonra çevirirler. Neyse,
7: çok masum
3: çıksın
7: geliyor.
3: Falan. Evet.
7: Çok masum
3: sanki
7: geliyor.
3: Sanki sıradan bir şey, doğal bir şeymiş ya, gibi düşünülüyor.
0: İnan masum geliyor ve mesela ben geçen gün Kadıköy Caddesi'nde yürüyorum. Her böyle 500 metrede bir işte tarot falı, işte kahve fincan falı ve fiyatlar da uygun. 10 lira, 20 lira. Öğrenciler daha çok gidiyor.
3: Evet.
0: Ve öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Her hafta düzenli giden öğrenciler olduğunu duydum. Yani gerçekten halk seviyor falı. Eğlenceli bir şey. Bir de şey, işte yakında birini seveceksin. Yakında, evet, derslerin çok güzel olacak. Evet. Oo, kara bulutlar üzerinde geziyor. Böyle şeyler var.
7: Şöyle de söyleyebiliriz. Yani umudu olmayan insanların gizli güçlerden umut arayışı. Hı hı. Kehanet arayışı, böylelikle yaşamlarını güvence altına almak istemeleri, hı hı, ve bu sebeple kendilerini karanlık ruhlara teslim ediyorlar. Yaşam getirmeyen, esenlik getirmeyen, sevinç getirmeyen ruhlara teslim ediyorlar. Hı hı. Çok basit gibi görünüyor bir kahve falı, ama kahve falının içerisinde kötülüğün gücü etkinleşiyor. Çünkü yaşam getirenden umut, gelecek hakkında bilgi değil, tersine yaşam getirmeyenden bir gelecek arıyoruz.
3: Evet, evet.
7: Yani hayatımızın içerisine bu kadar sinsice gizlenmiş bir şeydir fal. Sadece fal mı?
3: Değil,
7: sadece
3: değil.
7: Fal değil. Falın yanında astroloji, hadi bakalım bugün burcunda ne var, bakalım benim bahtım ne olacak vesaire.
0: Burçlar tabii, değil mi? Burçlar günlük okunan burçlar.
7: Tarot, yani bunlar yaşam getirmeyen gelecek. Aslında gerçeği de yansıtmayan gelecek.
3: Evet, ama insanlara öyle bir bağlıyor ki sanki, evet, dediğin gibi oradan umut bekliyor
7: insanlar.
3: Yani.
7: İnsanlar evleri, benim tanıdığım insanlar var. Evlerini arabalarına, medyumlara, işte falcılara kaptıran, hı hı, onlardan yaşam arayan, onlardan umut arayan, onlardan sevgi arayan, onlardan huzur arayan, evet, insanlar var.
3: Yani bu işi aslında herhalde Sedat'ın dediği gibi başlangıçta hani biraz 3-5 kuruş para kazanmak için yapan basit, evet, insanlar var. O belki sokaklarda gördüğümüz fal bakarız diye. Ama bir de gerçekten de ciddi anlamda fal bakan, yani bu işi profesyonelce dediğin gibi yapan ve birçok haberleri, işte gelecekle ilgili olayları anlatan kişiler de var.
7: Kesinlikle.
3: Çok daha ciddi tabii bu aslında.
7: Ama şunu biliyoruz ki biz kutsal yazılardan fal ve buna ait tüm kehanetler kötü ruhlardan gelen bir bilgidir, hı-hı, ve gerçek değildir. Hı-hı. Gerçek, hı-hı, ancak Tanrı'nın sözünde ve Tanrı'nın ruhundan gelir. İsa Mesih biliyorsunuz lütuf ve gerçek ile aramıza geldi.
3: Evet.
7: O zaman Tanrı'da olan bir yaşamdır. Tanrı'da olan bir umuttur gerçek olan. Hı-hı. Gerisi ise insanların aradığı, yaşam getirmeyen geçici umut ve mutluluklar diyebiliriz.
0: O zaman şey diyorsun, yani eğer bu aslında neden fal bakmaya ihtiyacımız var sorunun cevabı oluyor. Yani,
7: evet,
0: insanların bir umudu var, işte evlenecek kişiyi merak ediyor, aşık olacağı kişiyi,
7: kesinlikle,
0: para kazanıp kazanmama falan filan. Peki şeyi anlamak istiyorum. Ben çünkü hatırlıyorum, şimdi 43 yaşındayım ama ben o küçükken bizim için eğlenceliydi ve giderdik, çok ucuz, o zaman daha da ucuzdu liseyken falan. Bakardı, el falıma bakardı mesela çingene. Bir kadın vardı, geldi böyle çiçekçi bir kadın. Hakikaten bildi de. Aslında benim sorum şu, tabii ki daha sonraki zamanlarda anlıyorum da. Bu falın içerisinde şeytani güçler, yani kötü ruhların gücü olduğu için o kişiler, yani o şeytani ruhlar bir nevi o kişi tanıyor otomatik,
7: kesinlikle,
0: olarak ve rahatlıkla onun,
7: kesinlikle,
0: hakkında bir şey söylediği için insan daha çok inanıyor,
7: yani,
0: buna.
7: Yani o olmuş olaylar hakkında etraflıca, mesela sen senin işte düşmanını göremezsin ama kötü ruh senin düşmanını görebilir, gidebilir ve orada senin hakkında bir kayıt tutabilir ve onu sana bildirebilir. Ama bu olmuş ve yaşanmış olaylarla ilgili bilgilerdir. Gelecek hakkındaysa tamamen öngörü verir kötü ruhlar ve gerçek değildir. Yine
0: yani, zaten,
7: yani gelecek Tanrı'da olan bir gerçektir. Kötü ruhlarda, şeytanda gerçek yoktur. Gelecekse onun sahte çarpıtılmış bir geleceğidir.
3: O zaman dediğin gibi yani geleceği sadece Tanrı bilebilir ama bu tür kötü ruhlar sadece öngörülerde bulunabiliyorlar bazı konularda.
7: Dilerseniz Elçilerin İşleri 13. bölüm 6. ayette Tanrı sözü bize bu konuda iyi bir bilgi veriyor. Diyor ki adayı Elçilerin İşleri 13. bölüm 6. ayet. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Ama kutsal ruhla dolan Saul yani Pavlus gözlerini elmasa dikerek "Ey iblisin oğlu" dedi. "Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin?" O zaman şunu görebiliyoruz. Gerçekle dolan Pavlus insanları gerçeğe, umuda taşımak istiyor. Ve gerçeğin Tanrı'dan geldiğini ilan ederken kötü ruha ait olan Bar Yeşu ise ona sahte gerçek, sahte umutlar, sahte zenginlikler sunuyor. Ona insanlığa. Bu yüzden gerçeği arıyorsak bu aradığımız umut, gerçek, sevinç, huzur hepsi Tanrı'nın bizler için hazırladığı bir yaşamdır.
0: Amin, amin. O zaman hem sorduğum soruya hem de senin verdiğin ayete yola çıkarak aslında yine şu soru, falcılar bizim geleceğimizi bilebilirler mi? Yani sen bize dedin ki şeytan ve kötü ruhlar bizim düşüncelerimizi bilemezler. Ancak insanları çok iyi tanıdıkları için iyi tahminlerde bulunabilirler. O kişinin karakteriyle ilgili yorum yaptıkları için de bizim ona umut bağlamamızı sağlayabilirler bir şekilde kötü güçleriyle.
7: Kesinlikle.
0: Ve işbirliği yapıyoruz otomatik olarak.
7: Kesinlikle. Yani şimdi masum bir kahve falı, masum bir tarot, masum bir astroloji, masum bir burç onları içimize, yüreğimize efendi olarak davet etmektir. Ve şimdi onu davet ettiysen o senin hayatında seni yönlendirmeye başlıyor. Evet. Senin geleceğini de yönlendirmeye başlıyor. Senin olaylarını da, arkadaşlarını da, çevreni de yönlendirmeye başlıyor. Ve sen onu gerçek olarak inanıyorsun. Ve kötü olan burada aldatmaya başlıyor. Yalanlarıyla. Elçilerin işlerinde yine bir ayet var. Elçilerin işleri 16:16. Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna, neymiş? Falcılık bir ruhmuş. Ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Pavlus'u ve bizi izleyerek "Bu adamlar yüce Tanrı'nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar" diye bağırıp durdu. Bağırıp durdu. Günlerce bağırıp durdu. Ama kurtuluş bu büyücü kızla anlatılan bir şey değildi. Çağlardan beri Tanrı'nın kurtuluşu anlatıyordu. Ve Tanrı'nın müjdesini kendi üzerinde yönlendirmek için, ele geçirmek için kız çığlık atıyor. Aslında kız değil, kızın üzerinde, içinde, yüreğinde onu ele geçirmiş şeytan çığlık atıyor. Bunun için kötü ruhlar masum, pozitif gelir. "Ah, sana harika bir yaşam sunacağım, üniversite kazanacaksın." Başarılı da olabilirsin. Başarılı da olabilirsin ama soru şu, yaşam getiriyor mu? Bana sonsuz hayatı getiriyor mu?
3: Değil. Tabii ki. Yani aslında dediğin gibi bütün bu olayların, bütün bu işte olağanüstü mü diyeceğiz, falların, büyülerin, tarot yani sözde olağanüstü olan şeylerin arkasında ciddi bir güç de olabilir. Tabii bir anlamda da bazen de tamamen insanların hoşuna giden şeyleri de söylüyorlar. Yani bir tabii makale okumuştum daha önceki tabii zamanlarda. Yani orada 1948 yıllarında bir adam araştırma yapmış ve benzer şeyleri öğrencilerine sormuş. Yani anlatmış, işte sen şöylesin, böyle olacaksın, ne bileyim ileride doğru kararlar verdiğin zamanlar var ya da yanlış yaptığın şeyler var, işte sen iyi mutlu olacaksın, birçok şekillerde herkesi genel bir anlamda teşvik edici sözler söylemiş ve oradaki öğrencilerin %80, %90'ı bütün bu söylenen şeyleri onaylamış. Evet, çünkü hepsinin zaten hayatlarında kesinlikle bekledikleri şeyler, istedikleri şeyler, kesinlikle onayladıkları, onaylanmak istedikleri şeyler. Ama dediğin gibi aslında gerçekten de bunun arkasında daha da farklı bir güç var ve biz bunun farkına varamıyoruz ya da insanlar açıkçası bunun farkına varmıyorlar.
7: Yani Tanrı sözü diyor ki görünen şeyler görünmeyen şeyler aracılığıyla yaratıldı. O zaman yaratıcının bizim hayatımızda bir amacı var. Yaratıcı bizim evet hayatımızda iyi şeyleri görünür hale getirmek istiyor. Yaratıcı bizi kötü bir amaca hizmet etmemiz için yaratmadı. Bunun için.
3: O zaman şeyi de şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor ama büyü hakkında da biraz konuşabiliriz belki. Özellikle hani papaz büyüsü deniyor bize kiliselere, bilmiyorum size hiç geldiler mi? İstiyorsanız kısa bir ara verelim. Bu aradan sonra bu papaz büyüsü hakkında tamam biraz konuşalım.
7: Evet, o da uzun bir konu.
0: Evet sevgili dinleyiciler, bir ara vereceğiz. Bu güzel hararetli konuşmamız devam edecek. Bizden ayrılmıyorsunuz. Hayatın İçinden programı Radyo Maranta'da devam ediyor. Az sonra görüşürüz efendim.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Maranata.
3: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın İçinden programı tekrar geri geldi ve şu anda bugünkü konumuz falcılık, büyücülük ve bu durumu birazcık konuşmaya çalışıyoruz. Sevgili Cüneyt ile Daniel ile birlikte ve az önce Daniel bir soru sordu. Daniel, sen az önce çok önemli bir soru sordun. Hoca papaza gönderir, papaz hocaya gönderir, yok şu büyüdür, yok bu büyüdür. Bu soruyu bir tekrar alabilir miyiz senden?
4: Evet, özellikle bizim kilisemize de gelmişlerdir, soru sormuşlardır papaz büyüsü hakkında. Çünkü bu konuyu da merak eden çok kişi var etrafımızda. Fallar, büyüler ve işte denir ki benim işte oğluma, kızıma büyü yapıldı. Papaz büyüsü, ancak bunu papazlar çözebilir. Ve dolayısıyla kiliseye gelirler, onlara yardımcı olmaya çalışırız. Ama papaz büyüsü var mıdır, nedir sevgili Cüneyt kardeşim? Ne dersin bu konu
5: yani
4: hakkında?
5: Yani çok açık ifadeyle söyleyeyim ki papazlar büyü yapmaz. Tanrı sözü bize bunu yasaklıyor. Zaten kilisedeki hizmet edenlerin yaşamlarını papaz büyülerle değil, kutsal ruhla doldurmaları gerektiğini söylüyor. Tabii bu dünyanın verdiği bir isim papaz büyüsü. Yani kiliseyi tanımadıkları için, yaşamı tanımadıkları için insanlar öyle söylüyorlar. Git seni bu kötü ruhlardan ancak papaz kurtarabilir, papaz sana yardım edebilir. Aslında papaz da sıradan bir insan. Ona ancak Tanrı yardım edebilir. Onu kötü ruhlardan ancak Tanrı kurtarabilir.
4: Ve papazlar tabii ki ya da işte İsa Mesih'in adını kullanarak bir şekilde bu evet, insanlara evet. özgür kılabilir. Evet. Çünkü yani bu yetkiyi İsa Mesih kendi öğrencilerine ve önderlere, hizmet edenlere vermiştir.
5: Öyle bir anım var. İsterseniz evet, yani anlatmak isterim bunu. Bir gün telefonum çaldı ve beni birisi aradı. İşte bir beyefendi kızının kötü ruhlara tutsak olduğunu ve kötü ruhlarla yani tabii babası bunun kötü ruhlar olduğunu söylemiyor. İşte o cinler ona musallat olduğunu ve ona kimsenin yardım edemediğini, bir papaza gitmesi gerektiğini söylemiş. İşte çevresindeki başka işte hacılar, hocalar, o tip insanlar beni aradı. Ben o beyefendiye söyledim, gelebiliriz, dua edebiliriz ama sizi şifa verecek olan, cinlerden kovacak olan Tanrı'nın kendisidir. Hı hı. İnsan sizi kötü ruhlardan kurtaramaz, ancak Tanrı kurtarır diye söyledik. Sonra biz eve gittiğimizde kızın konuşamayan, düşünemeyen,
4: kendinde değil herhalde.
5: Kendinde tamam. değil ve her tarafa böyle saldırdığını görünce kötü ruhların insanın hayatını nasıl işkence ettiğini gördük. Ve masum yaklaşıyor. Yine söylüyorum. Kötü ruhlar masumca yaklaşıyorlar ama ele geçirdikleri yürekle hayatları da mahvediyorlar. Ve biz dua etmeye başlayınca, kötü ruhlara buyruk vermeye ve yetkimizi kullanmaya başlayınca, kötü ruhlar büyük çığlıklarla kızın içinden çıktılar. Dediğimiz gibi bu çok masum görünüyor. Sonra öğrendik ki babası, kızın babası cincilerle ve birçok kötü amaçlı düşüncelerle uğraşmış. Yani şöyle söylemekte fayda var. Umut kötü ruhlardan aramış. Umudunu kötü ruhlardan aramış. Zenginliği kötü ruhlardan aramış. Yaşamı kötü ruhlardan aramış. Hayatına mutluluğu kötü ruhlardan aramış. Ve onun aracılığıyla, babasının aracılığıyla kötü ruh bütün evi ele geçirmiş.
4: O zaman şunu söyleyebiliriz değil mi? Yani bu tür fallarla uğraşmak, büyücülükle uğraşmak, işte bu şekilde haberler almak, gelecekle ilgili zengin olmak, işte bütün bu şeyler aslında bize içimizde bir kapı açıyor. Yani son kötü derece, ruhların bizi de etkileyebileceği, belki farkına bile varmıyoruz.
5: Son derece tehlikeli.
4: Ama yavaş yavaş bizim işte içimizi etkileyerek, içimize girerek, evet, bizim hayatımızı yönlendirmeye başlıyor.
5: Son derece tehlikeli.
4: Evet. Başka bir şey söyleyebilir miyiz? Yani bu falların ve büyücülüğün tehlikeleri hakkında. Belki ben şunu söyleyeyim, sen de aklına gelebilir. Bir gün ben de hayatımdan anlatayım. Bir gün bizim kiliseye bir bayan gelmişti. İşte dedi ki fala baktım. İşte dediler ki işte benim oğlum 20 yaşına kadar yaşayacak. Ondan sonra işte ölecek. Evet. Korkmaya başladım dedi. Yani 20 yaşında az kalmış, işte bir sene sonra 20 yaşına gelecek çocuk, ne olacak? Ve işte ancak git bir kiliseye konuş falan denildi. Evet, ve bir geldi, bizim kiliseye konuştuk, dua ettik ve İsa'nın adıyla bu tür kötülükleri, bu tür falları, bu tür büyüleri reddettik. Ve sonra aradan uzun bir zaman geçti. Hamdolsun oğlu hala yaşıyor. Evet. Ama o ona inanmış olsaydı ve belki de dua edilmemiş olsaydı, inanın o kötü ruhlar o kişiyi
5: ölmemeli neden olabilirdi. Yalan bir kehanetle ele geçirip yaşamları ortadan kaldırmak istiyor. Ama şunu biliyoruz ki, şunu biz çok iyi biliyoruz ki, İsa Mesih tüm kötü ruhların üzerinde egemen güçtür. Size bir örnek vereceğim. Mısır'dan çıkışta Musa Firavun'la karşılaşınca Musa'nın elinde ne vardı? Değnek. Değneği atınca ne oldu?
6: Yılan oldu.
5: Peki büyücülerin elinde ne vardı? Değnek. Onlar atınca ne oldu? Yılan oldu. Şeytanı, karanlığın ordusunu, karanlığın gücünü İsa Mesih, Tanrımız Yahve, onun gücünden güçlü olduğunu onun eseriyle onu mahvederek gösterdi. Cennette de ağaç ve yılan ve insanlığı düşüren, Tanrı'dan ayıran kötülüğün tüm gücünü Musa'nın elinde bir mucizeyle, bir güçle, onların üzerinde egemen bir güç olduğunu gösterdi. Yani büyücülerin elindeki gücü alıp
4: yok etti onları,
5: onun gücünü yok etti. Onun değneklerinin hepsini yuttu. Yani senin güç diye sarıldığın şey benim önümde yok olur. Senin güç diye, umut diye, yaşam diye baktığın şey karanlıktır ve karanlık yok olmaya mahkumdur.
6: Galatyalılar bölümünde bir ayet buldum da İncil'in Galatyalılar bölümünde 5:19'da benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı egemenliğini miras alamayacaklar. O zaman şey diyebilir miyiz Cüneyt? Bir insan eğer Tanrı'ya inanıyorum diyorsa, Tanrı'yla yürüyorum diyorsa, İsa Mesih'i seviyorum diyorsa, İsa ile yürüyorum diyorsa, ama bir tarafta da hafta içi işte evde fal bakma, 10 lira 20 lira verip fal bakma, işte büyü bozma, işte mesela bir bazı kiliselerde şey var işte, belki görmüşsünüz, işte kariyer için bir şey alıyorlar, bağlıyorlar, işte ne bileyim ev için bir şey bağlıyorlar, araba için bir şey bağlıyorlar, hamile kalmak için bir şey, iş için bir şey. Evet,
4: büyük adaya giderken
6: onlar büyücülüğün özellikle küçük küçük şeyleri böyle. Kesinlikle tohumları. Ya. Yani bir Hristiyan veya İsa'ya inanan biri bunu yapması doğru değil ve günahtır.
5: Kesinlikle.
6: Böyle bir şey söyleyebiliriz
5: yani,
6: değil mi?
5: İnsan bir put fabrikasıdır. Dolayısıyla yüreğinde her zaman kendi egemenliğini kurup kendi aklına göre yol ve yöntemler arar. Bu da onun Tanrı'dan bağımsız arayışlar içerisine girmesine yönlendirilir. Çünkü yüreğinde Tanrı'yı tanıması, Tanrı'dan gelen yaşamı anlaması için rehber gerekiyor.
6: Peki o zaman bir insan İsa Mesih'e bu gibi şeyleri nasıl teslim edebilir? İsa Mesih bunun için planı nedir? Nasıl kendimizi bu kötü ruhlardan arınmak için bu işte büyücülüktü, falcılıktı İsa Mesih'i nasıl teslim edebiliriz? Yani bilmiyorum soruyu doğru mu sordum
5: doğru
6: ama.
5: Doğru sordun. Yani... Ben çok da iyi sordum. Bence tövbe. Tek İsa Mesih'e, Tanrı'ya yaklaşan aracı.
6: Çünkü bunlara tutsağız. O tutsaklıklarımızdan tövbe etmemiz
5: evet,
6: lazım.
5: Bizim bu yaptığımız şeylerin Tanrı'nın iğrenç bulduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve tövbe ile Tanrı'ya teslim olmamız gerekiyor. Tövbe ile teslim olduğumuzda aslında Tanrı ile aynı fikirde. Evet ya Rab sen haklısın. Bu yapılan uygulamaların hiçbirisi yaşam getirmiyor. Sendeki yaşam, sendeki umut, sendeki zenginliği istiyorum. Sendeki gücü istiyorum. Çünkü Tanrı bizi güçle donatmak için geldi. İsa Mesih geldi. Tanrı'nın gücü İsa Mesih'ten yeryüzüne aktı. İnsanların geleceği garanti altına almak için arayışlarının ve gücü istiflemelerinin ana kaynağında yaşam güvencesi var. Ve Tanrı diyor ki bana iman edenin sonsuz yaşamı var. Çünkü ben bol yaşam vermeye geldim. O zaman insanın aradığı tüm her şey Tanrı'da zaten var.
4: O zaman yani biz umut bulmak için ya da gelecekten bir şey öğrenmek için bu fallara, büyülere değil ama dediğin gibi bizi seven, bizim arkamızda olan, bizi destekleyen Tanrı'ya gitmemiz, ondan istememiz gerekiyor. Ve aslında bir şey daha belki zamanımız azalıyor ama İsa Mesih'in adında da güç var değil mi? Bunu yani bu cinlerin bu kötü ruhlara eğer yakalandıysak, kesinlikle, etkisi altındaysak yani İsa Mesih'in bu konuda birkaç sözünü söylemek isterdim.
5: Bir Hristiyan İsa Mesih adına iman etmiş bir Hristiyanın böyle bir kötü ruh ya da kötü düşünce veya çevresinden gelen bir saldırıyla karşılaştığı zaman hiçbir şey bilmesine gerek yok. Sadece İsa'nın adını ilan etmesi gerekiyor. Çünkü yetki onun başını ezmiştir. Mesih adındaki yetki şeytanın tüm silahlarını çarmıhta ele geçirmiştir. Böylelikle İsa Mesih'in adında onun iman etmiş, onun kanında yıkanmış olan her Hristiyan İsa Mesih'in yetkisiyle kötü ruhları ayaklarının altına ezebilir.
6: Evet, böyle konuştukça hakikaten hem sevinç duyuyoruz çünkü İsa bizi bunlardan özgür kılmak için geldi ve teslim etmek, tövbe etmek ve bunların üzerimizdeki etkilerinden kurtulmak için bu adımları atmak önemli. Ama ne yazık ki böyle bir alışkanlığı, bağımlılığı bırakmak hiç kolay olmayacak Cüneyt. Yani etrafımda gerçekten dürüst olmak için çok görüyorum.
5: Bir örnek vereceğim. Büyücüler Firavun'a diyor ki, ya diyor, bunda Tanrı'nın parmağı var. Bak bu adam bizim bütün güçlerimizi yok etti. Harun ve Musa'nın yaptığı tüm belirtiler ve harikalar karşısında büyücüler teslim olalım diyor artık. Şeytan diyor ki teslim olalım. Ama insan yüreği o kadar sert ki diyor ki bu işte Tanrı'nın parmağı var dediler. Ne var ki Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti. Musa ile Harun'u dinlemedi. Yani diyor ki büyücüler artık biz bırakalım. Tanrı'nın gücü karşısında mahvolduk. Tamamen güçlerimiz bitti. Ama insan yüreği işte bu yüzden çok önemli. Tövbe o kadar önemli ki.
4: O zaman şunu söyleyebiliriz belki bizi dinleyen dinleyicilerimize. Yani bazen çok basit bir şekilde biz hani fal baktırayım ya da işte ne bileyim tarot fallarına bakayım. Yani geleceğimi öğrenmek için şunu yapayım. İşte astroloji, burç. Bunu sanki çok büyük bir şey değilmiş, basit bir şeymiş gibi bakabiliyor insan. Ama gerçekten bunun arkasında çok ciddi sorunlar olabileceğini kişi düşünmesi ve fark etmesi gerekiyor ve ona göre de dediğin gibi tövbe etmek yani bu durumlar varsa hayatlarımızda bunlardan tövbe etmek bizim için çok önemli olması gerekiyor.
5: Çok önemli çünkü insanların yaşamlarında güvence altına almaları insanların yaşamlarını güvence altına almaları için Tanrı etkindir. Oysa hani insanlar geçici mutluluklarla yaşamlarını geçici de olsa umut, huzur tesis etmek istiyorlar. Evet. Bu yüzden Tanrı'ya teslim olmak gerekiyor. Böylelikle Tanrı'nın bizim için hazırlamış olduğu harika sonsuz yaşamı elde edeceğiz. İsa Mesih yoksul olarak çarmıha gerildi. Ama insanlığa büyük bir miras hediye etti. Sonsuz cennet, tükenmeyen zenginlik, tükenmeyen bereket. Rabbin ruhuyla birleştiğinde Tanrı'nın olan her şey senindir. Evet. Kilise ile birleştiğinde Tanrı'nın tüm vaatleri, mirası senindir. Hı hı.
4: O zaman süremiz doldu. Şunu belki son bir söz, bir cümle söyleyebilirim. Tanrı'ya güvenmeliyiz. Yani bizimle beraber olduğunu, geleceğimizi bizim için en iyi şekilde onun hazırladığına güvenerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor.
6: Ve yani şunu da artı senin söylediğin kelimeye paralel olarak, tek bir Tanrı'ya bağlandık. Ona güvenmeyi bilmeliyiz, öğrenmeliyiz. Şeytan ile alışveriş içinde olan birisi Tanrı'nın isteğine göre yaşadığını nasıl söyleyebilir? Söyleyemez. O zaman İsa Mesih bizi bütün bunlardan özgür kıldı. Bugün Cüneyt'ten de bunu duyduk. O yüzden lütfen bu konuda dikkat edelim. Kendimizi İsa'ya teslim edelim, tövbe edelim ve onun yolunda yürümeye devam edelim. Programımızın sonuna gelirken teşekkür ediyoruz Cüneyt'e. Programımıza katıldı. Çok sağ ol Cüneyt, buraya geldin. Bize sözlerinle bereketledin. Dinleyicilerimizi düşünmeye teşvik ettin. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
5: Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için, bu benim için gerçekten büyük bir ayrıcalık, onur. Çok teşekkür ediyorum.
4: O zaman bir sonraki Hayatın İçinden programından görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Hoşça kalın. Radyo Maranata'da kalın.
5: Esenlikler.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Markos 15. Bölüm.
1: İsa, Vali Pilatus'un önünde. Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir," yanıtını verdi. Başkâhinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden, "Hiç yanıt vermeyecek misin?" diye sordu. "Bak seni ne çok şeyle suçluyorlar." Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı. İsa ölüm cezasına çarptırılıyor. Pilatus her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara, "Sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz?" dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil, Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus onlara tekrar seslenerek, "Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım?" diye sordu. "Onu çarmıha ger," diye bağırdılar yine. Pilatus onlara, "O ne kötülük yaptı ki?" dedi. Onlarsa daha yüksek sesle, "Onu çarmıha ger," diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Askerlerin İsa'yı aşağılaması. Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. Ona mor bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. "Selam ey Yahudilerin kralı," diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamış da vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha gelmek üzere onu dışarı götürdüler. İsa çarmıha geriliyor. Kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmığını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota yani Kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında "Yahudilerin kralı" diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini," diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor," diye konuşuyorlardı. "İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim." İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler. İsa'nın ölümü. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle, "Elohi, Elohi, lema sebaktani," yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, "Bakın İlyas'ı çağırıyor," dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı. Bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. "Dur bakalım, İlyas gelip onu indirecek mi?" dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, "Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu," dedi. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup'la Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu. İsa'nın gömülmesi. O gün hazırlık günü yani Şabat gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup, Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi. Cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. yüzbaşıyı çağırıp, ''Öleli çok oldu mu?'' diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı. Kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem'le Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.
0: Markos 16. Bölüm.
1: İsa'nın dirilişi. Şabat günü geçince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara, ''Şaşırmayın'' dedi. ''Çarmıha gerilen Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz.'' Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler. İsa öğrencilerine görünüyor. İsa haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Ondan 7 cin kovmuştu. Meryem gitti, İsa ile bulunmuş olan, şimdi ise yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi. Ne var ki onlar İsa'nın yaşadığını Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar. İsa daha sonra sofrada otururlarken 11'lere göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı. İsa öğrencilerini bütün dünyaya gönderiyor. İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyense hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar. Yeni dillerle konuşacaklar. Yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in,
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında 2. Korintliler mektubunu konuşmak üzere bugün bir kez daha sizlerle beraberiz. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi, soru ve görüşlerinizi bize bildirebileceğinizi bildirelim. Aynı zamanda e-mail adresimiz soru@radyomaranata.com adresinde bize ulaşın. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşın diyelim. Bugün 2. Korintliler mektubuna devam edelim. 1. Korintliler mektubunda olduğu gibi 2. Korintliler mektubunun da yazarı Paulus'un kendisidir. Bu iki mektup aslında bir sürecin devamı niteliğindedir. İlk mektupta çeşitli sorunlar üzerine konuşan Paulus, 2. mektupta da yine de bu sorunlar üzerinde konuşmayı sürdürüyor ve bir şekilde kiliseyi Mesih'in öğretisine teşvik etmeye çalışıyor diyelim.
1: Evet, yani aslında bu mektup 1. Korintliler mektubundan yaklaşık 2 sene sonra yazılan bir mektup. Paulus neden bu mektubu yazdı? Çünkü ilk mektubu işe yaramadı. Şu evet. Açıdan işe yaramadı. Yani problemler çeşitli şekillerde devam ediyor. Problemlerin kaynağını tam bilmiyoruz ama bu mektupta sanki bazı kilisedeki önderlerin Paulus'u eleştirdiğini ve en azından hor gördüğünü imasını alıyoruz. Şimdi biraz tabii hikayeyi toparlamak lazım. 1. Korintliler mektubunda bildiğimiz kadarıyla Korint Kilisesi'nde çeşitli imanların olgunsuzluğundan dolayı bir kaos ortamı hakimdi. Yani herkes kafasına göre davranıyordu. Kimisi Paulusçuyum diyordu, kimisi Petrusçuyum diyordu, kimisi Apollosçuyum diyordu vesaire. Zaten Paulus buna eleştiri getiriyor. Yani Mesih bölündü.
0: 1. Korintliler'de evet açık bir
1: aynen,
0: şekilde.
1: Aynen. Yani biz
0: Mesih bölündü mü?
1: Mesih bölündü mü? Yani ben Petrus'la Apollos'la herkesle gayet iyi anlaşıyorum. Niye siz böyle taraf tutuyorsunuz şeklinde. Sorunlar devam ediyor. Bunun üzerine Paulus o mektubu yazdıktan sonra Timoteus'u gönderiyor ama Korint Kilisesi Timoteus'u hor görüyor. Yani şu şekilde Timoteus biraz çekingen biriydi, genç biriydi ve büyük ihtimalle onun bu durumundan istinade ona da kötü davrandılar. Ve bu sefer Paulus çok sinirlendi ve kendisi kiliseye ziyaret etmek zorunda kaldı ve onlarca bolca azarladı. Bu azar sonrasında, bu kederli ziyaret sonrasında belli ki kilisedeki bazı kişiler belki tövbe etti veya en azından Paulus'la barışmak istediler. Ve bu sebeple bu mektup, yani 2. Korintliler mektubu cemaati teselli etmek ve onlarla tekrardan barışmak için yazıldı. Zaten çok duygusal bir şekilde Paulus mektuba başlıyor. Diyor ki ilk ayetlerinde, 3. ayetinde. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselli ile her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Yani özellikle bu teselli temasını vurgu yapıyor.
0: Evet, bir keder söz konusu.
1: Evet.
0: Paulus'un ve kilisenin içerisindeki bazı kişilerin kederli olduğunu görebiliyoruz. Yine 2. bölüm 4. ayette de benzer bir söyleniş var. Kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım diyor
1: Paulus. Evet,
0: Paulus.
1: Şimdi bizim şöyle bir huyumuz var insanoğlu olarak. Genellikle duygusal zorluklardan kaçmaya çalışıyoruz veya problemlerden kaçmaya çalışıyoruz veya sıkıntılardan kaçmaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Biz sıkıntıya düşmesek, biz probleme düşmesek Tanrı'ya da ihtiyaç duymazdık. Ve Tanrı'nın tesellisini de tecrübe etmezdik. Biz Tanrı'nın tesellisini tecrübe etmiyorsak başkalarını nasıl teselli edebilirim? Değil mi? Aslında Paulus'un burada bahsettiği bu. Yani bir nevi Paulus aslında çok kırılgan olabilirdi kiliseye karşı, ama bir nevi Rabbe şükrediyor. İyi ki bu problemler oldu. İyi ki bu sorunlar oldu. Çünkü en azından aramız barıştı ve şimdi biz de birbirimizi teselli edebiliyoruz şeklinde.
0: Evet, bir de kilisenin içerisindeki özellikle Paulus'u ve onun hizmetini kabul etmeyen bir kesim vardı. Paulus'un bu kesime karşı da çeşitli söylemleri ve serzenişleri de var. Ve kendi elçisel hizmetini de bir şekilde nasıl onaylandığını ve nasıl ortada olduğunu da anlatmaya çalışıyor. Üçüncü bölüm biraz bununla geçiyor.
1: Yani evet, aslında mektubun üç ana kısmı var. Yani şöyle özetleyebiliriz. İlk 7 bölümde Paulus Korint Kilisesi ile barışmak ve imanlılar olarak bizim olan bu barıştırma görevimizi unutmama konusunda konuşuyor. Daha sonraki gelen 2 bölüm 8 ve 9 kilisenin daha cömert olmasını teşvik etmek.
0: Evet.
1: Çünkü dediğim gibi yani kilise çok zengin bir kiliseydi. Hani bildiğimiz kadarıyla Erastus adında bile bir üyeleri vardı ki kendisi kent haznedarıydı. Yani az bir pozisyon değil. Ve zengin biriydi, ama buna rağmen kilise pek cömert değildi. Yani kiliselerden yardım toplanıyordu. Özellikle Yeruşalim'deki kilise için bir kıtlık dönemi geçirilmişti o dönemde ve Yeruşalim kilisesi çok acı çekiyordu. Onun için kiliselerden bağış toplandı. Makedonya'daki kiliselerden büyük cömert maaşlar, ondalıklar geliyorlar, bağışlar geliyorlar, ama Korint kilisesinden gelmiyordu. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Onu tekrardan hatırlatıyor. Bu ikinci kısım oluşturuyor mektubun.
0: Evet. Genel 8 ve 9. bölümlerde buna değinir.
1: Evet, evet. Son kısım ise işte senin önceden bahsettiğin Paulus'un yetkisinden hala kuşku duyan bazı kişilere cevap vermek. Yani öncesinden kilisede büyük bir problem vardı. Herhalde benim tahminimce bazı kişiler Paulus düşmanlığı körüklüyordu kilise içerisinde. Ve sıkıntı da bundan kaynaklanıyordu. En sonunda bunlara bir disiplin, bir şey getirildi ki bu sorun ortadan kalktı. Ama hala bazı kişiler özellikle Paulus'un görevi hakkında bazı kuşkulara sahipler. Ve özellikle 10 ve 13 bölümleri arasında Paulus da buna değinecek.
0: Şimdi birazcık daha özele inelim istersen bu bölümler arasında, bölümler içerisinde konuşulan ve bugün günümüzde dikkat etmemiz gereken konular üzerinde de biraz duralım istiyorum. Şimdi Paulus ilk bölümde kendisini kiliseyle olan bu yaşadığı hazin durumu bir anlamda çözmek üzere çeşitli konuşmalar yapıyor. Ve üçüncü bölümden itibaren kendi hizmetinin aslında kutsal ruh tarafından nasıl onaylandığını üzerinde de konuşmaya başlıyor.
1: Şimdi aslında belki şurayı da açmak lazım biraz. Yani neden kilise Paulus'u kabul etmekte zorlanıyordu? Çünkü şöyle bir şey var. Paulus mütevazi biriydi. Zengin biri değildi. Ve zengin olmaması Korint Kilisesi'nin gözünde değerini düşürüyordu. Çünkü hani o dönemde işte hocalar varlıklıdır, zenginlidir, değil mi? Yani sanki zenginlik Tanrı bereketinin bir göstergesi gibi. O zaman Paulus yani günden güne geçiniyor, gösterişsiz bir hayat sürdürüyor, hatta acı çekiyor, kimi yerde hapse atılıyor vesaire. O zaman sanki onların gözünde Paulus Tanrı'nın kutsamasına, takdisine veya bereketine sahip değildi. Çünkü Korint'teki kişiler daha çok böyle zengin, akıcı konuşan, gösterişli öğretmenlere yöneliyorlardı. Zaten Paulus'un da biraz da konuşma sıkıntısı vardı. Diyor 1. Korintliler mektubunda, aranızda geldiğimde titremeyle geldim. Ya belki Paulus'ta biraz kekelik olabilir, tam bilmiyoruz ama.
0: 2. Korintliler 10. bölümde de ona biraz değiniyor. Yani, evet, yani bir ürkek ama aranızda değilken yiğit kesilen ben Paulus diye bahsediyor. Evet. Muhtemelen arkadan gelen dedikoduların ışığında onlara cevap veriyor.
1: Yani Paulus harika bir yazardı. Yani kalemle kendisini çok iyi ifade ediyordu ama sözlü bir şekilde zaman zaman sorun yaşabiliyordu. Ve tabii hitabet çok önemli antik Yunan'da ve Roma'da. Dolayısıyla böyle olması onların gözünün önünde Paulus'un değerini düşürüyordu. Ve hatta öyle bir noktaya gelmiş ki bazıları Paulus'tan bir tavsiye mektubu istiyor. Yani sen gerçekten elçi misin değil misin, bize başka bir elçiden bir tavsiye mektubu, bir şey göster diye. Şimdi Paulus'un cevabı 3. bölümde çok ilginç. Çünkü diyor ki siz zaten benim tavsiye mektubumsunuz. Yani kiliseyi kuran kim? Pavlus'un kendisi, öyle değil mi? Gerçi dolayısıyla 18'de evet. okuyoruz bunu. Dolayısıyla yani kutsal ruh zaten Pavlus aracılığıyla işlememiş olsaydı tamam, ama işlemiş olması yetkin bir elçi olduğunu kanıtlıyor. Yani burada da Pavlus'un nasıl yetkili biri olduğunu görmekteyiz.
0: Şimdi bu Pavlus'un kendi inanç sistemini kurmayı düşündüğüne yönelik sorulara da bir başka cevap oluşturuyor. Sık sık bu mektuplar üzerinde konuşurken bunları değineceğiz. Çünkü günümüz çağdaş dünyasında işte Hristiyan inancının Pavlus tarafından oluşturulduğu, Pavlus tarafından yaratıldığı üzerinde konuşuluyor. Ama görülüyor ki kendi kurduğu kilise içerisinde bile eleştiriye maruz kalabiliyor Pavlus ve bir şekilde orada kendi elçiselliği üzerinde de sorgulanıyor. Demek ki bu kadar sorgulayan, bu kadar nasıl diyeyim, bazen haddini aşan şekilde sorgulayan bir insan kitlesi önünde kendi oluşturduğu bir dini ya da Tanrı'nın gücü olmaksızın bir din çerçevesinin oluşması, bir inanç sisteminin oluşması da çok olası görülmüyor. Bir şekilde 2. Korintliler mektubunun bize verdiği derin mesajlardan bir tanesi budur. Çünkü bu kadar sorgulamanın, bu kadar karşı koymanın, bu kadar günahın, bu kadar sıkıntıların, kilisenin içerisindeki bu kadar farklı görüşlerin ve gururun yoğun olduğu bir Korint'te bile Tanrı kendi kilisesini oluşturabiliyorsa, bu insansal gücün biraz üstünde olduğunu da açıkça söylemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, peki, aynı.
0: Peki burada bırakalım ilk bölümümüzü. İkinci bölümde devam edeceğiz. Konuşacak çok şey var 2. Korintliler üzerinde. Efendim kısa bir ara rica ediyoruz sizlerden. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Manat'a dinleyerek doğru adrestesin.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maratı'da Adım Adım İncil programında bugün 2. Korintliler mektubu üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Baştan hatırlatalım, sosyal medya hesaplarından @radyomaranatı yazarak ya da e-mail yoluyla soru@radyomaranatı.com adresinden soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi ilk bölümde biraz Korintliler mektubuna genel bir bakış yaptık. Biraz daha detay ineceğiz ikinci bölümde. Konuşacak çok şey var dedik. Üçüncü bölümde özellikle Pavlus'u sorgulayan, onun elçiselliği üzerinde sorgulayan kişilere Pavlus'un verdiği yanıt üzerinde biraz konuşmakta fayda var. Çünkü elçilerin bütün hizmetlerinde olduğu gibi burada da Kutsal Ruh'un nasıl bu hizmetleri onadığını, aslında Kutsal Ruh'un nasıl Pavlus aracılığıyla çalıştığı ortaya konulmaya çalışıyor Pavlus tarafından. Belki oradan başlayabiliriz.
1: Yani evet, şimdi tabii Pavlus'un yetkisiyle ilişkin çeşitli argümanlar sunulabilir. Hani Petrus mektubunda diyor ki diğer kutsal yazılarda olduğu gibi kimileri Pavlus'un mektuplarını da çarpıtmaya çalışıyor. Yani Petrus'un gözünde Pavlus'un yazıları meşruydu. Elçilerin gözünde Pavlus'un işleri meşruydu. Ama önemli olan husus, yani bir kişinin doğru öğretiyi verip vermediğini bilmek istiyorsak, aslında bizim kıstasımız ne olmalı? Turnusol testimiz ne olmalı? Meyve. Yani meyve veriyor mu? Yani İsa Mesih ne dedi? İnsanları meyvelerinden, evet, tanıyacaksınız.
0: Her ağaç meyvesinden tanıyor.
1: Evet, yani iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç kötü meyve verir. O zaman bazen karşımıza çok hoş sözlü insanlar gelebilir ama hayatlarına bakın. Yani hayatları Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın esenliğini, Tanrı'nın şefkatini bunları yansıtmıyorsa demek ki bunlar sahte öğretmen. Yani bir şekilde bir şey konuşuyorlar ama hayatları değişmemiştir. Yani bizi öğretmen olarak yetkin kılan aslında Kutsal Ruh'tur. Ve Kutsal Ruh insanın hayatında yaşıyorsa, içinde yer alıyorsa, o zaman insanda pozitif dönüşümler meydana geliyor. Dedik ya, hani iyi ağaç iyi meyve verir. O zaman o ağaç iyileştiğinde iyi meyveler vermeye başlıyor. Ve aslında çok ilginç, çünkü Tanrı eski ahit döneminde peygamberler aracılığıyla bize seslendi. Peygamberler neyi getiriyordu? Tanrı'nın ruhunun getirdiği bir mesaj. Ama Tanrı'yı doğrudan tecrübe edemiyorlardı. Yani sanki peçeli bir yüzle, diyor Musa'nın bir benzetmesini kullanma açısından. Tanrı'nın yüceliğini sanki peçeli bir yüzle görüyorlardı. Ama şimdi biz Kutsal Ruh sayesinde Tanrı'yla yüz yüze görüşebiliyoruz. Yani onunla yüz yüze bir tecrübemiz olabiliyor.
0: Ve sürekli bir tecrübe olabiliyor.
1: Ve sürekli bir tecrübe. Bu tecrübe o kadar derin bir tecrübe ki insanı içinden, kökünden değişiyor. Onun için 2. Korintliler 5'te diyor ki artık biz Mesih'te yeni bir yaratılış oluyoruz. Yani eski şeyler geçmiş. Eski Mark gitmiş, eski Emre gitmiş. Şimdi Kutsal Ruh'la bütünleşen o kişi yeni bir kimliğe sahip oluyor. Ve o zaman Tanrı'nın beklediği hayat tarzını, yani ahlaki bir hayat tarzını sürdürebiliyor. Çünkü yasa kendiliğinden veya kurallar kendiliğinden bizi değiştirmiyor. Çünkü her zaman içimizde bir yön olacak ki kuralları çiğnemek isteyecek. Bu insan benliğidir. Öyle bir şey tecrübe etmemiz lazım ki biz iyi işler yapmak isteyelim. O zaman tabiatımızda bir dönüşüm gereklidir. Ve bu sadece Kutsal Ruh'la olabilir. Yani çeşitli günah bağımlılıkları olabilir farklı insanların. Ama şunu anlamamız lazım. Rab bizi günaha karşı mücadelemizde yalnız bırakmıyor. Bize bir yardımcı veriyor. O yardımcı kimdir? Kutsal Ruh'tur. Ve Kutsal Ruh'u biz hayatımızda alevlendirirsek o zaman kökten değişimler tecrübe edeceğiz.
0: Bu çok önemli bir nokta ve Kutsal Ruh'un kalıcı olması da önemli bir nokta. Çünkü peygamberler döneminde Kutsal Ruh sürekli olarak bu kişilerin üzerinde kalmıyordu. Peygamberlerin üzerinde kalmıyordu. Bu peçesiz yüzde sebebi bir şekilde, yani peçeli yüz bir şekilde Musa'nın gezmesinin sebebi de oydu. Çünkü Tanrı ile görüştüğünde yüzü aydınlanıyordu. Sonra zaman içerisinde bu yüzündeki aydınlanma ortadan kalkıyordu ve Musa bunu gizlemeye çalışmak için peçe takıyordu. Fakat bugün her birimiz aslında İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatına kabul eden her bir kişi Kutsal Ruh'la doludur ve bu da aslında o Tanrı'nın ışığını bizim hayatımızda göstermek için de bir etkendir.
1: Şimdi bu Kutsal Ruh'la beraber yaşamak ve yürümek zor. Neden zor? Çünkü benliğe karşı bir nasıl desem,
0: savaş var.
1: Bir savaş var, değil mi? Bir zıtlık var orada. Yani dünya belirli şekilde yaşamamızı istiyor ama Tanrı farklı bir şekilde yaşamamızı istiyor. Biz Tanrı'ya sadık kalırsak Kutsal Ruh'a sadık kalırsak o zaman ne olacak? Dünya bizi reddedecek ve çeşitli sıkıntılardan geçeceğiz. Yani bazı kişiler düşünüyor ki ben Mesih'e geleceğim, bütün problemlerim çözülecek. Evet. Ama Mesih tam tersini diyor aslında.
0: Evet ya, bazen İsa Mesih'i elinde sihirli bir değnek olan bir periye benzetiyorlar insanlar. Yani dokunacak ve her şey değişecek gibi. Aslında tam tersi. Çünkü İsa'nın kendisi dedi ki bu dünyada sıkıntınız olacak ama korkmayın, ben dünyayı yendim.
1: İşte bundan dolayı 6. bölümde özellikle Paulus birkaç defa, hatta 3 defa diyor, cesaretimi yitirmiyorum cümlesini tekrarlıyor. Çünkü kendisi sıkıntılı bir hayat geçirdi. Yani bu gezgin bir öğretmen olarak kimi zaman hastalandı, kimi zaman zulüm gördü.
0: Uzun bir listesi var 6. bölümde.
1: Evet, yani insanlar onu yargıladı, evet. Taşlandı, kırbaçlandı, ondan sonra deniz kazazedesi oldu çeşitli zamanlarda ama cesaretini yitirmiyor. Neden? Bütün bu acılara, bütün
0: insanlar
1: bu
0: tarafından
1: rağmen,
0: da aldatıldı.
1: Evet, evet, insanlar tarafından aldatıldı. Neden? Çünkü bunlar sayesinde diyor ki aslında ben neyi görüyorum? İsa Mesih'in yolunu takip ediyorum demek bu. Neden? Çünkü İsa Mesih ne demedi? Ne dedi? Beni takip ediyorsanız bunlar da sizin başınıza gelecek.
0: Ve zaten İsa'nın kendi hayatında da bunların birçoğunu tecrübe ettiğini görüyoruz.
1: Dolayısıyla bu olumlu bir sinyal. Yani doğru yolda olduğumuza ilişkin ama aynı zamanda bir armağandır Tanrı tarafından. Diyeceksiniz ki nasıl bir armağan olur? Çünkü bunlar sayesinde biz Tanrı'ya yaklaşıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi dürüst olalım kendi kendimizde. Sıkıntılar yaşamasaydık kaçımız Tanrı'ya yaklaşırdık, değil mi? Ama bu sıkıntılar sayesinde, problemler sayesinde, acılar sayesinde ne oluyor? Biz Tanrı'yla yakınlaşıyoruz. Ve Tanrı'yla yakınlaştıkça, onunla acılarımızı paylaştıkça ondan da güç alıyoruz. Yani böyle bir giz var, böyle bir gerçek var iman hayatında.
0: Ve çok ilginç çünkü Paulus'un bence hani büyük puntolarla yazılabilecek bir ifadesi var 6. bölüm 10. ayette. Diyor ki 9'dan başlıyor aslında. Diyor ki tanınmıyor gibiyiz ama iyi tanınıyoruz. Ölümün ağzındayız ama işte yaşıyoruz. Dövülüyorsak bile öldürülmüş değiliz. Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Yoksuluz ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz. Aynen. Yani Mesih'le beraber yaşamanın sırrını bize anlatıyor aslında.
1: Evet, yani İsa Mesih'in hayatına bakacak olursak, yani İsa Mesih büyük acılar çekti, hatta öldü. Ama öldükten sonra ne oldu? Yüceliğe erişti diyor kelam. Yani demek ki iman hayatında böyle bir denklem var. Yani biz Tanrı ile beraber yüceliğe erişmek istiyorsak ilk önce onun acılarına ortak olmalıyız şeklinde. Onun için İsa boşuna demiyor. Özellikle Markos müjdesinde mesela diyor ki çarmıhınızı yüklenin, beni izleyin. Çarmıh ne demek? İşte bütün bu inancı izlemenin size getireceği zorluklar. Dolayısıyla kimisi diyor ki efendim ya Hristiyan inancı ne kadar kolay. İşte şu kural yok, bu kural yok, o kural yok. Bence Hristiyan inancı en zor inançtır. Çünkü diyor ki dünya gibi yaşama. Dünyanın gibi yaptığı yapma. Mesih'e boyun eğ ve kendini inkar et.
0: Yine
1: hadi
0: de
1: bakalım.
0: Yine de bununla beraber tabii Tanrı'nın ruhu aracılığıyla bütün bunların üstesinden gelebilme gücünü yine Tanrı bize veriyor. Bizim gücümüzde değil. Bu çok önemli. Ve bence Hristiyan inancını diğer bütün inançlardan ayıran en büyük özellikle budur. Çünkü İsa Mesih kendisinin yapmadığı ya da kendisinin karşılaşmadığı hiçbir şeyi bizden beklemiyor. Ve bütün hayatımızda karşılaşacağımız zorluklar aslında İsa'nın hayatında görünüyor. Ve bir şekilde biz onun yaşamına, yaşam biçimine ortak ediliyoruz Hristiyan olmakla ve bu büyük bir onurdur aslında.
1: Evet, yani şöyle diyelim, biz İsa gibi yaşamak, İsa'nın ardınca yürümek için çağrılmışız. O zaman bu dünyadaki insanların hayatını taklit etmek bize yakışmayacak bir şey.
0: İmansızların yani, arasından çıkıp ayrılın diyor.
1: Aynen, yani hani bütün bu karanlığın ışıkla karışmayacağı mevzusu mesela. Yani bu dünyadaki yaşam, hayat stilini, zevklerini, para, şöhret, düşkünlüğünü benimsememek lazım. Çünkü İsa'nın izlediği yol bu değildi. Ya birini ya diğerini seçeceğiz. Ortası yok.
0: Ve bu çok önemli çünkü Paulus 6. bölümü bitirirken buna çok net bir şekilde bir eski antlaşmadan aldığı bir ayetle değiniyor. Diyor ki Rab insanların arasından çıkın ayrılın diyor. Murdara, yani dinsel olarak kirli olana dokunmayın. Ben de sizi kabul edeceğim. Bir şekilde Tanrı aslında Mesih'in örneğinde bir yaşam sürdüğümüzde bize baba olacağının vaadini 6. bölümün sonunda veriyor.
1: Evet, Aynen. Şimdi bu konulardan sonra kilisenin bu verme ve ondalık konusuna geliyor. Dedik ya hani biz bir insanı meyvelerinden tanırız. O zaman bir imanlının gerçek anlamda İsa Mesih'i kabul ettiğinin göstergesi nedir? Cömert olması. Yani bir cömertlik meyvesi vermesi lazım. Dolayısıyla onlara cömert olmayı teşvik ediyor ve önemli bir prensip var 2. Korintliler 9'da. Diyor ki az eken az biçer, çok eken çok biçer. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Yani iman hayatında şöyle ilginç bir giz var diyelim. İmanlı verdikçe daha mutlu oluyor. Cömert oldukça daha da doluluk tecrübe ediyor. Yani aslında cömertlik iman hayatımızın mutluluk ilacı diyebiliriz. Ne kadar cömertsek o kadar iman hayatımızda mutlu oluruz. Ne kadar bencil isek bunun tersi, o zaman o kadar da mutsuz oluyoruz iman hayatında.
0: Bir şekilde aynı zamanda İsa'nın öğretilerinde görüyoruz ki iki efendiye kulluk edemeyiz. Günümüz dünyasında da para bir puttur aslında ve ona sürekli ihtiyaç halinde olduğumuzu düşünürüz. İsa'nın yaşadığı dönemde de durum çok farklı değildi. Hatırlarsan Markus 10. bölümde bir zengin bir adam İsa'ya yaklaşıyor ve diyor ki öğretmenim cennete gitmek için ne yapmalıyım? Yani bir şekilde. Ve İsa diyor ki yani bana niye soruyorsun? Buyrukları yerine getir. Yasadaki buyrukları. Diyor ki çocukluğumdan beri bunu yapıyorum. İsa diyor ki bir eksiğim var. Git bütün malını sat, yoksullara dağıt, sonra gel beni izle. Ve bir bakıyoruz ki adam ortadan kaybolmuş çünkü çok zengindir. Ve varlıklı kişilerin Tanrı'nın egemenliğine girmesi gerçekten güç. Çünkü bütün bu varlığı yok sayarak, yani tamamen onlardan vazgeçmekten bahsetmiyoruz ama yüreğindeki bu putu kırarak tamamen teslim olmanın ve hayatımızdaki her şeyin kaynağının Tanrı olduğunu hatırlamanın bir yolu aslında vermek. Umut ediyorum ki kiliseler bunu güçlü bir şekilde öğrenecektir.
1: Evet, yani vermek önemli. Yani hele hele şöyle konuşalım, yani Türkiye'de kilise oluşumları oldukça genç ama bu oluşumlar devam edecekse, büyüyecekse herkesin biraz sorumluluk sahibi olup herkesin kendi kilisesine bir cömertçe bağış vermesi gerekiyor ki o kilise kendi ayakları üzerinde de kalmayı öğrensin, yaşamayı öğrensin. Kilise zaten bu şekilde gelişecek, bu şekilde büyüyecek.
0: Hem de aslında bizim kendi kilisemiz içerisindeki bu uygulama başka kiliseler için de büyük örnek olacaktır. Nitekim Paulus Korint Kilisesi'ne işte Makedonya'daki kiliselerden toplanan bağışlar gibi çeşitli örnekler gösteriyor ki yani bakın bütün bunlar yapıyor ve Rab orada nasıl daha etkin bir şekilde çalışıyor. O yüzden bu para meselesi pek hoşlanılmasa da çok önemli bir
1: evet,
0: konu.
1: Ve ne kadar ironik bir durum. Çünkü Makedonya'daki kiliseler aslında fakir.
0: Evet, daha
1: ama buna rağmen bağışları daha yüksek ve bu bağışları daha yüksek olduğu için kilise daha etkin, daha fazla büyüyor. Paulus daha fazla hizmet edebiliyor. Bunun zıttı Korint. Korint oldukça zengin ama bağış vermiyor ve bundan dolayı kilisede sorun yaşanıyor.
0: Evet, az önce bahsettiğin gibi 9. bölüm 6. ayette diyor ki az eken az biçer, çok eken çok biçer. Umut ediyorum ki bizi dinleyen kilise üyeleri kendi kiliseleri için bu temel prensibi de edinmiş olurlar. Şimdi, İlerleyelim biraz. Evet. 10. bölümden itibaren artık biraz daha konu değişiyor.
1: Evet, şimdi 10 ve 13. bölümler arasında özellikle Pavlus'un yetkisinden hala kuşku duyan bazı kişilere Pavlus cevap vermek istiyor. Dediğim gibi Pavlus çok etkili bir yazardı ama konuşması, yani hitabeti o kadar iyi değildi. Çeşitli ayetlerden bildiğimiz kadarıyla titremeyle insanlara yaklaşıyordu zaman zaman. Acemi bir konuşmacı olabilirim diye diyor kendisi 2. Korintliler 11. bölümde. Dolayısıyla kendisi de
0: bunun farkındadır.
1: Bunun farkındaydı ama ilginç bir şey yapıyor bu bölümde. Kendisini hani Korintlilere o çekici gelen öğretmenlerle kıyaslıyor. O zaman bu üstün elçiler sözde veya çekici öğretmenlerin bazı özellikleri vardı. Şimdi bunlar İbraniydi. Dolayısıyla diyordu ki doğru öğretiş bizde. Kutsal kitabı biliyorlardı. Ama çok ilginç, para karşılığında bunu hizmet ediyorlardı. Evet. Vaaz veriyorlardı veya öğreti veriyorlardı vesaire. Sonra Paulus kendi CV'sini açıyor bir nevi. Yani kendisinden bahsediyor. Diyor ki kardeşim benim onlardan ne eksiğim var? Birincisi ben Ferisiydim. Bu ne demek? Yani Tevrat'ı ezbere biliyorum. Yorum sanatını biliyorum. Hatta Gamaliel adında bir hocası
0: çok
1: vardı.
0: Çok ünlü
1: bir
0: hoca.
1: Hocası.
0: Evet.
1: Ondan sonra ikincisi İsa Pavlus'a göründü bir kere. Bu gezici öğretmenlere görünmemişti. Ondan sonra Pavlus'un kendisi ilk yolculuğunda büyük ihtimalle özellikle Konya yolculuğu sonrasında taşlandığında klinik bir ölüm yaşamış büyük ihtimalle. Birkaç saniyelik ölü gibi olmuş. Ve cenneti gördü. Çünkü diyor ki üçüncü göğe çıkan birisini tanıyorum. Kendisinden
0: bahsediyor, evet.
1: İsa ve müjde uğruna zulüm çekti ve daha önemlisi hiç para istemedi. Ama diyor ki bunların hiçbiri, yani böbürlenmem için sebep olmasın, ben bunlarla övünmeyeceğim, zayıflığımla övüneceğim. İyi ki zayıfım, iyi ki aciz bir kulum. Çünkü aciz kul olmakla Tanrı'nın lütfunu tecrübe ediyorum ve şu sözün anlamını anladım. İsa'nın lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. O zaman Paulus aslında CV olarak diyelim, bu öğretmenlerden kat kat üstün. Ama bunun reklamını yapmıyor.
0: Evet, tam tersi, bir de aslında aba altından sopa göstererek bir anlamda para karşılığında hizmet eden, para için hizmet eden kişileri de suçluyor. Bir şekilde onları sahte elçiler, düzenbaz kişiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü veren kişiler olarak kişiler de var. Ve kiliseyi bunlara karşı da uyarıyor ve bunu aslında bir şeytanın kendisiyle bağdaştırıyor. Şeytan da kendine ışık meleği süsü verir diyor.
1: Şimdi burada bir dipnot açmak istiyorum çünkü bu yanlış anlamalara sebep olmasın. Burada demek demiyoruz ki hani kilisede hizmet eden önder maaş almasın. Yok, çünkü işçi ücretini hak eder. Yani evet. İlk kilisede görüyoruz ki kilisedeki önderler giderlerini topluluğun içinden verilen paralarla karşılıyorlardı. Evet. O farklı.
0: Müjdeye hizmet eden müjdeden doysun diyor zaten.
1: O farklı ama para için kiliseyi sömüren farklı. Evet. O zaman mesela televizyonlarda çok görüyoruz. İşte sürekli telefon hattı açıp işte para gönderin, para gönderin, para gönderin, sürekli reklam yapıp adeta ya para için yaşayan insanlar, o farklı. O zaman burada ne oluyor? Müjde kimi insanların maddi çıkarları için suistimal ediliyor.
0: Bu çok önemli. Yani bu ikisi arasındaki ayrım çok önemli. Bir tanesi, zaten kilise içerisinde kiliseye hizmet eden insanlar, kiliseye hizmet ettikleri için onların ihtiyaçlarının karşılanması bir şey. Bir de ihtiyaçların karşılanması için hizmet eden insanlar var. O başka bir şey. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden ayrılması gerekiyor ve Tanrı'nın çağrısı da burada çok büyük bir önem taşıyor diye düşünüyorum.
1: Yani dolayısıyla hani bunu bir sonuca özetleyecek olursak ben şöyle bir soruyla bitirmek istiyorum. Yani gerçek ile sahte imanı nereden ayırt edebiliriz? Bence meyvelerden. Yani herkes kendisine sorması lazım. Yani kutsal ruhu tecrübe ediyor muyum? Tanrı ve komşumla beraber barışık mıyım? Yoksa arkadaşlıklarım kiliseden mi, yoksa dünya ile aynı boyunduruğumu paylaşmaya çalışıyorum? Yani bütün dostluklarım sadece dünyasal dostluklar mı? Önderlerime boyun eğiyor muyum, yoksa kafam estiği gibi mi davranıyorum? Yani bütün bunları kendimize sormak lazım. Doğru meyveleri veriyor muyuz? Kendi imanımızı sınamamız lazım. Zaten en son ayetlerden bir tanesi Paulus'un uyarısı, diyor ki iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın.
0: Bu çok çok çok önemli. 1. Korintlileri bitirirken nasıl bir uyarıda bulunduysa, 2. Korintliler mektubunu bitirirken de Paulus benzer bir uyarıyla tamamlıyor. Her ne kadar 1. mektubun içeriğiyle temel olarak örtüşmese de, yine de yüzeysel olarak değinse de bazı konulara, yine de Paulus'un yüreğinde kilisedeki sorunlarla ilgili kaygıların aslında kendisinin elçiliği üzerinde yapılan tartışmalardan daha üstün olduğunu görüyoruz. Çünkü son selamlamalarda bitirirken yine aynı şeyi tekrarlıyor. 2. Korintliler 13. bölüm 11. ayette diyor ki, son olarak hoşça kalın kardeşlerim, yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın, sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır diyor. Ve Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi, kutsal ruhun paydaşlığı hepinizle birlikte olsun diye bitiriyor. Biz de aynı dileklerle bugünkü programımızın sonuna gelmiş olalım. Hepiniz Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi, kutsal ruhun paydaşlığı hepinize birlikte olsun diyelim. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Herkese merhaba. Radyo Maranata'da Laf Lafı Açtı programından hepinize sevgiler, selamlar. Ben Aydın.
1: Merhaba, ben de Semra. Bugün yine canlı yayındayız ve güncel bir konuyla karşınızdayız.
0: Ama konuya girmeden önce hemen sizi de yayına dahil edelim. Bugünün hızlı sorusu şu olsun, size soralım. Diyelim ki siz son dakika insanı mısınız yoksa her şeyi önceden hazırlayanlardan mısınız? Yorumlara sadece yazabilirsiniz ki son dakika insanıyım ya da önceden hazırlayanlardanım. Görüşlerinizi bekliyoruz bu konuda.
1: Evet, çok basit bir soru soruyoruz aslında size. Sınava, işe, randevuya, uçağa ya da otobüse herhangi bir şey için olabilir. Siz genelde son anda mı yetişirsiniz yoksa erkenden gidip bekleyenlerden misiniz?
0: Evet, bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz. Bir de bizi nereden dinlediğinizi de yazın lütfen. Hangi şehirden, hangi ülkeden bize katılıyorsunuz? YouTube'dan, Instagram'dan yazabilirsiniz. Radyomaranata.com üzerinden takip ediyorsanız oradan da size selam olsun diyelim.
1: Evet, bugün güncel bir konu konuşacağız aslında. Üniversite sınavlarında her yıl gördüğümüz o son dakika görüntülerinden yola çıkacağız. Koşarak gelen öğrenciler, kapanan kapılar, yetişti mi yetişmedi mi telaşı, bunların üzerinde duracağız. Çok yakın zamanda tanık olduk çünkü hepsine.
0: Evet, ama sadece sınavı konuşmayacağız tabii ki. Daha büyük bir soru soracağız. Diyeceğiz ki hayat gerçekten bir sınav mı? Yani imtihan dünyasında mı yaşıyoruz? Bunu soracağız bugün. Ve Tanrı'yla ilişki bir sınavı geçmek mi oluyor? Bunun üzerinde düşüneceğiz birlikte.
1: Evet, tekrar hızlı sorumuzu hatırlatmak istiyorum ben. Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Sizler son dakika insanı mısınız? Önceden hazır olanlardan mısınız? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum.
0: Evet, yorumlarınızı böyle yavaş yavaş bir selamlamalarınızı da aslında okumak istiyoruz. Pınar kardeş yazdı, diyor ki Rabbimiz İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun demiş. Hoş geldiniz. Osman yazmış, iyi yayınlar YouTube'dan, hoş geldiniz, çok teşekkürler. Batuhan kardeş yazmış, Rabbin lütfu ve esenliği hepinizin üzerinde olsun kardeşler. İstanbul Bostancı'dan esenlikler herkese. Semra ve Aydın kardeşim, size de esenlikler, iyi programlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Bostancı'ya buradan selam olsun. Nereden dinlediğinizi de bize yazarsanız çok mutlu oluruz. Yani Batuhan Bey yazdı. Batuhan Bey gibi, Batuhan kardeş gibi siz de yazabilirsiniz. Yasemin Hanım yazmış, İyi yayınlar, esenlik olsun. İyi yayınlar, çok teşekkürler, hoş geldiniz. Ve
1: erken giderim
0: ilgili,
1: demiş. Evet, Yasemin Hanım. Geç kalanlardan değil yani. Ve Batuhan Bey, erkenden gidip beklerim. Geç kalmaktan hiç hoşlanmam ve bekletilmekten de hoşlanmıyorum demiş. Osman Bey, önceden hareket ederim demiş. Yasemin Hanım bizlere Tuzla'dan yazmış. Tuzla'dan sevgiler demiş. Pınar Hanım da önceden hazır demiş. Hı hı. Ve Kocaeli İzmit Kartepe'den bizlere yazıyormuş. Hoş geldiniz her biriniz.
0: Evet, selamlar olsun Tuzla'ya da, Kocaeli'ye de.
1: Bostancı'ya da.
0: Ve bizi nereden dinliyorsanız.
1: Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Lütfen sorumuza cevap yazmaya devam edin. Sorumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Son dakika insanı mısınız? Önceden hazır olanlardan mısınız? Merak ediyoruz ve cevaplarınızı da bekliyoruz sizlerden. Aramızda olduğunuz için de gerçekten çok mutluyuz.
0: Evet, mesajlarınızı canlı yayında okuyoruz. Şimdi ilk ilahimizle başlayacağız. İlahinin ardından tekrar burada olacağız. Aslında Radyo Maranata'da yeni yayınlanan bir ilahi var. Belki fark etmiş olabilirsiniz. YouTube kanalımızda da yayınlandı. Radyo Maranata akışında da duyuyorsunuz. O haç senin tahtındı ilahisi yayınlandı. Ve ilk defa duyduğunuz bir ilahi bu. Daha önce kaydedilmemiş bir ilahi. O yüzden ilk defa duyduğunuz bir ilahi. Belki henüz duymamış olan dinleyicilerimiz vardır. O yüzden birlikte dinleyelim. Ardından yorumlarınızı da almak istiyoruz. Yani dinledikten sonra onu da yazabilirsiniz. İlahi hakkındaki görüşlerinizi de bekliyoruz. Ve henüz YouTube videosunu beğenmediyseniz oradan YouTube kanalımıza girip oradan da bu ilahinin klip videosunu beğenebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi O Haç Senin Tahtın ilahisini dinleyelim birlikte. Ardından tekrar burada olacağız.

0: Evet, ilk ilahimizi dinledik. Ohaç senin tahtındı ilahisini dinledik. Nasıl buldunuz ilahiyi ilk defa dinlediyseniz? Aslında zaten yakın bir zamanda yayınlandı. Size sormak istiyoruz, nasıl buldunuz bu ilahiyi? Bize yazabilirsiniz YouTube'dan youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. Ve bir sorumuz daha vardı aslında, onu da hatırlatmış olalım size. Diyorduk ki son dakika insanı mısınız yoksa önceden hazır olanlardan mısınız? Bunu da yazabilirsiniz.
1: Evet, aslında cevaplarınızı merak ediyoruz. Çünkü bazı insanlar her yere erken gider, kapıda bekler. Bazıları da hep yetişirim, yetişirim der ve son anda koşarak gelir. Onun için sizler hangisini yapıyorsunuz daha çok, gerçekten merak ediyorum.
0: Evet, gelen cevaplardan aslında mesela hatırladığımız vardı. Çoğu aslında önceden dinleyicimiz giderim. Önceden hazır diye yazdı, değil mi? Erken giderim. Bakıyorum. Sonradan giderim ya da geç kalırım. Son dakikacıyım diyen yok herhalde aramızda. Evet, onu gördük.
1: Aramızda yoksa ben söyleyeyim, son dakikacıyım ben. Her zaman son dakika yetişenlerdenim. Aslında, neden bilmiyorum ama öyle.
0: Aslında bizde vardır yani Türk öğrencisi mesela son dakika sınava hazırlanır gibi, evet. Ya da son dakikacılık vardır aslında bizde.
1: Evet, ama, bende var.
0: Ama dinleyicilerimizde yokmuş. Batuhan Bey yazdı, diyor ki güzel bir ilahi ve anlamlı sözler içeriyor diye söylemiş. Bununla ilgili bir anket de başlattık. Anketimize oy verirseniz çok mutlu oluruz. Ohaç senin tahtında ilahisini beğendiniz mi diye size soruyoruz. Hızlı bir anket olacak. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım.
1: Evet, bize nereden yazdığınızı da lütfen belirtin yorumlarda. Nerelerden dinliyorsunuz, hangi şehir, hangi ülkeden? Onları da yazarsanız seviniriz. Merak ediyoruz sizlerin bizi nereden dinlediğinizi.
0: Evet, bu anketimiz biraz sürsün. Ondan sonra yeni bir anket daha başlatacağız. O konuda görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Ve sorumuz şu bugün aslında. Size soruyoruz. Son dakika insanı mısınız yoksa önceden hazır olanlardan mısınız? Bunu merak ediyoruz. Bununla ilgili bize lütfen görüşlerinizi yazın, belirtin. Siri yazdı, diyor ki ben son dakikacıyım maalesef diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için içtenlikle. Bugün aslında çok tanıdık bir görüntüden yola çıkıyoruz biz. Biliyorsunuz ki her yıl üniversite sınavı dönemlerinde benzer videolar görüyoruz. İşte sınav binasına böyle koşarak gelen öğrenciler var. Kapıda bekleyen aileleri görüyoruz. Son saniyede içeri girenler ve bazen de birkaç dakika geç kaldığı için sınava alınmayanları görüyoruz. Her sınav döneminde aslında yaşadığımız, gördüğümüz görüntüler bunlar.
1: Evet, dışarıdan bakınca sadece geç kalmış bir öğrenci gibi görünüyor ama o genç için belki de aylarca, hatta yıllarca hazırlandığı bir kapı kapanıyor gibi hissediliyor. Sanki sadece sınav kapısı değil tabii ki. Emek, hayaller, aile beklentisi ve gelecek de o kapının arkasında kalıyor.
0: Evet, bu haftada sınava geç kalan öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Kimisi dedi ki ya kural kuraldır yani, bu böyle olması gerekiyor dedi. Kimisi de dedi ki ya bir dakika yüzünden koskoca bir yıl heba edilir mi? Yani bir gencin bir yıllık emeği heba edilir mi diye sordu. Aslında iki tarafı da anlamak mümkün gerçekten. Bir tarafta düzen ve adalet var, bir tarafta da merhamet ve insanın yaşadığı büyük o stres duygusu da var.
1: Evet, ve belki de burada daha derin bir şey fark etmemiz gerekiyor. Çünkü biz sınavlara sadece sınav gibi de bakmıyoruz. Çocukluktan itibaren hayatımızda hep bir sınav var. Yani LGS, YKS, vizeler, finaller, ehliyet sınavları, iş görüşmeleri, mülakatlar, performans değerlendirmeleri. Sanki insan sürekli bir sonraki aşamaya geçmek için kendini kanıtlamak zorundaymış gibi yaşıyor.
0: Evet, ve tabii ki mesela o sınav sistemleri de sürekli değişiyor. İnsanlar ona sürekli adapte olmaya çalışıyorlar, gençler vesaire. Ve bir süre sonra sınav sadece bilgiyi ölçen bir şey olmaktan çıkıyor. İnsanın değeriyle karışmaya başlıyor. Yani artık biz kendi kimliğimizi tanımlarken, kendi değerimizi tanımlarken onunla tanımlamaya başlıyoruz. Yani kazanırsam değerliyim. İşte şu sertifikaya sahipsem İyiyim, güzelim ya da şu sınavı şu şekilde geçmişsem harikayım. Başarırsam kabul görürüm ya da geri kalırsam eksik kalırım gibi. Bu böyle düşünmeye başlıyoruz ve bir öğrenci kazanamadım dediğinde aslında içinden şunları geçiriyor. Yani başaramadım, ailemi üzdüm, yeterli değilim, geleceğim karardı, hayatım mahvoldu tamamen düşünceleri geçiyor.
1: Evet, kesinlikle öyle ve bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum da değil. Yani mesela Hindistan'da da haberlerde gördük. Tıp fakültesi giriş sınavı üzerinden yaşanan krizlerde sınav baskısı ve gelecek kaygısının öğrenciler üzerinde ne kadar ağır sonuçlar doğurabildiğini okuduk haberde. Bu gerçekten çok acı çünkü burada artık sadece bir sınavdan değil, insanın bütün değerini bir sonuca bağlamasından söz ediyoruz.
0: Evet, yani o haberlerde aslında sınav soruları sızdırıldığı için Hindistan'da iptal olmuştu ve birçok genç bundan mağdur oldu ve maalesef intihara giden gençler de olmuş. Onunla ilgili haberler de vardı ve onları görmüş olduk aslında. Gerçekten üzücü bu durum, bunları görmek, bunlarla karşılaşmak ve bizim kendimizi yakaladığımız yer belki şu olabilir. Bazen biz evet sınav salonunda değiliz ya da çoktan bu sınav şeylerin aşamalarını bitirmiş olabiliriz yaşamımızda. Ama içimizde hala bir gözetmen var gibi yaşıyoruz. Hala bir sınav gözetmeni var sanki içimizde, yüreğimizde, bir yerlerde öyle yaşıyoruz. Kimse bize soru sormuyor belki, kimse bizi imtihan etmiyor belki ama içimizde bir ses sürekli bize yeterli misin diye fısıldıyor, başarılı mısın diye fısıldıyor, geride mi kaldın, hayatını kanıtlayabildin mi, kendini hadi göster diye fısıldıyor ve kendimizi sanki imtihan dünyasında gibi hissediyoruz.
1: Evet, ve psikolojik olarak da bu çok yorucu bir şey gerçekten. Çünkü insan kendi değerini başarısına bağladığında her hata kimliğine saldırı gibi hissediliyor. Bu sınavda başarısız oldum demek yerine ben başarısız birim demeye başlıyor insan.
0: Evet.
1: Zamanla. Yani
0: ikisi arasında çok fark var ve dediğim gibi direkt kimliğimize bunu indirgeyebiliyoruz. Sosyolojik olarak da tabii ki baskı çok büyük. İşte ailenin beklentisi var, elbette çevrenin bakışı var. Akrabaların soruları var, evet. Mesela değil mi? Bir araya geldiğinde akraba toplantılarına ne yaptın senin, işte benim oğlan, benim kız şu kadar puan aldı, siz ne kadar puan aldınız gibi.
1: Evet.
0: Onların soruları var. Sosyal medyada herkesin başarılı görünmesi var. Herkesin bak ben şunu başardım, şurayı kazandım gibi düşüncelerini yansıtmaları var. Bazen kimse açıkça bir şey söylemese bile insanın içinde şu düşünce oluşabiliyor. Ya başarılı olmazsam o zaman değerim azalacak. Bak geride kaldım ben. Düşüncesi oluşabiliyor.
1: Evet ve gerçekten çok stresli bir durum bu. Biyolojik olarak da yani bir stres beynimizi de oldukça etkiliyor. Özellikle sınav anında kalp hızlanıyor, nefes değişiyor, eller titriyor. Zihin bildiği şeyi bile hatırlamakta zorlanabiliyor. Çünkü bazen sınavı bile hayati bir tehdit gibi algılayabiliyoruz. Özellikle ben ehliyet sınavında bunu çok yaşadım. Ellerim titriyordu sınav sırasında. Yani normalde hani sürebilsem de sınav o psikoloji inanılmaz strese sokuyordu beni. Ellerim titriyordu, terliyordu, kalpli atış hızı yükseliyordu. Ben yaşadım yani aynı şekilde bu durumu.
0: Evet, pek çok kişi yaşıyor aslında ve yani söylediğin gibi ben hani bildikleri halde, çok iyi yaptıkları halde sadece o stresten dolayı bir başarısızlık oluşabiliyor ama aslında başarısız oldukları için de değil, sadece stresle ilgili bir durum oluşabiliyor. Bunu yaşayan var mı dinleyicilerimizden? Mesela ehliyet sınavına girmiş olanlar kaçıncı seferde aldınız? Mesela onu soralım. Ya da herhangi bir sınav, yani sadece ehliyet sınavı değil tabii ki. Herhangi bir sınavda böyle bir şey yaşadınız mı daha önce? Onu da merak ediyoruz. Onu da sormuş olalım sizlere. Yorumlarınızı da okuyoruz çünkü.
1: Evet, bununla ilgili merak ediyorum gerçekten. Ben çok zorlanmıştım. Sizler de zorlandınız. Bir sınav var mı bu şekilde ya da strese girdiğiniz, titrediğiniz, yani heyecanlandığınız, hayatınızda yaşadığınız böyle bir durum varsa lütfen sizler de yazabilirsiniz. Merak ediyoruz sizin hayatınızda da böyle şeyler var mı diye.
0: Evet. Bu arada sıradaki ilahi ne olsun diye de sorduk. Onunla ilgili bir anket başlattık. Oradan işaretlerseniz bir sonraki ilk yazan kazanır kısmında aslında ilahiye yer verdiğimizde o zaman onu, o ilahiyi yayınlamış olacağız. Onu da hatırlatmış olayım. Genelde son dakika demiş Hak Sor YouTube'dan. En son sormuştuk, son dakika insanı mısınız? Önceden hazır olanlardan mısınız? Bu konuda da yorumlarınızı göndermeye lütfen bize devam edin. Bu konuda konuşmaya devam ediyoruz. Elbette felsefi olarak da çok temel bir soru var burada. İnsanın değeri neye dayanıyor? Yani aldığı puana mı, girdiği sınavlara mı, işte kazandığı okula mı, mesleğine mi? İnsanların onayına mı yoksa daha derin ve daha sarsılmaz bir şeye mi? Bunun üzerinde de düşünmek lazım.
1: Evet, gerçekten önemli bir konu çünkü sadece öğrenciler değil hepimiz bir şekilde bunu yaşıyoruz hayatımızda. Belki sınavlar bitiyor ama başka sınavlar başlıyor. İşte okulu kazanıyorsun, mezun oluyorsun, iş bulma durumu oluyor. Kendini göstermen gerekiyor, evlenmen gerekiyor, ev almak gerekiyor. Daha iyi kazan, daha başarılı görün. Yani insan ister istemez şunu soruyor. Hayatta gerçekten tamam artık sınavlar bitti dediğimiz bir dönem var mı hayatlarımızda?
0: Evet, aslında böyle bir dönem yok gerçekten. Yani sınavlar tamamen bitti dediğimiz bir dönem yok. Belki de bu yüzden birçok insan hayat bir imtihandır düşüncesine yakın hissediyor. Yani imtihan dünyasında yaşıyoruz. Hiç bu cümleyi duydunuz mu? İmtihan dünyasında yaşıyoruz cümlesini duydunuz mu daha önce hiç? Birçok insan aslında bu düşünceye yakın hissediyor ya da bu düşünceyi yaşamlarının merkezine alıyorlar. Çünkü hayat bazen gerçekten sürekli ölçülüyormuşuz, değerlendiriliyormuşuz, sürekli böyle deneniyormuşuz gibi hissettirebiliyor. Ama eğer biz her şeyi sınav olarak görürsek o zaman ne oluyor? Hata yapmaktan korkmaya başlıyoruz. İşte başarısızlığı felaket gibi görüyoruz. Her şey bitti, bütün geleceğin mahvoldu gibi düşünmeye başlıyoruz. Ve kendimizi aslında başkalarıyla da kıyaslamaya başlıyoruz. Bak şu komşunun oğlu kızı şunu yapmış, filancanın kızı bunu yapmış, filanca şu kadar başarılı oldu gibi düşünebiliriz. Ve aile içerisinde de bu söylemler üretiliyor, yani üretilmeye devam ediyor çocuklara karşı mesela. Ve bir noktada sürekli yetersizlik hissetme duygusu gün yüzüne çıkıyor.
1: Evet, gerçekten işte hayat bir imtihandır lafını sıkça duymuşuzdur diye düşünüyorum. Ben çok sık duyuyorum, hala da duyuyorum çevremdeki insanlardan. Eminim sizler de duymuşsunuzdur. Ama burada küçük ama önemli bir ayrım yapmamız da gerekiyor. Çünkü hayatta yaşadığımız her şey bir sınav olmayabilir. Ama yaşadığımız her şey bize bir soru sorar aslında. Bu durumda neye güveneceğim? Değerimi neye bağlayacağım? Korkuyla mı yaşayacağım yoksa daha sağlam bir umut mu arayacağım? Soruları bizim önümüze her zaman çıkacak.
0: Evet, ve belki farkında olmadan bizler aslında Tanrı'yı da böyle görüyoruz. Yani Tanrı'yı da sürekli not veren bir öğretmen gibi mesela düşünmeye başlıyoruz zihnimizde. Tanrı deyince aklımıza sevgi, ilişki veya yakınlık yerine not işte geliyor. Hesaplaşma geliyor ya da acaba geçebilecek miyim kaygısı geliyor.
1: Evet, bugün işte burada daha büyük bir soruya geçmek istiyoruz sizlerle. Hayat gerçekten bir sınav mı ve daha da önemlisi Tanrı ile ilişkide bir sınavı geçmek gibi mi? Sizlere de bunu soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hayat bir sınav mı ve Tanrı ile ilişki bir sınavı geçmek gibi mi? Sizlerin hayatında nasıl ya da gördükleriniz nasıl, düşünceniz nedir? Bize yorumlarda belirtirseniz sevinirim.
0: Evet, çünkü birçok insan Tanrı'yı düşündüğünde de aynı bakış açısıyla, aynı perspektifte düşünüyor. Yani yeterince iyi olursam Tanrı beni kabul eder, yeterince doğru yaşarsam cenneti kazanırım. İşte sevaplarım ağırsa, ağır geliyorsa sevaplarım, amellerim ağır geliyorsa cenneti kazanırım ya da Tanrı'yla bir bağım olabilir gibi düşünüyorlar. İşte iyiliklerim kötülüklerimden ağır gelirse o tartıya çıktığında o zaman belki imtihanı geçebilirim gibi düşünüyorlar. Ya da ben elimden geleni yapayım, Tanrı zaten yüreğimi bilir gibi de düşünebiliyorlar. Bu düşüncelerle aslında Tanrı'ya karşı da aslında böyle yaklaştığımızı anlıyoruz.
1: Evet, ama kutsal kitabın anlattığı müjde bizi bu konuda çok farklı bir yere çağırıyor. Bu cevabı birazdan daha detaylı konuşacağız sizlerle ama şimdilik şu soruyla kapıyı aralayalım istiyorum. Tanrı bizi sadece ölçen, not veren ve uzaktan izleyen biri midir? Yoksa bizi tanımaya, kurtarmaya ve kendisiyle ilişkiye çağıran diri bir Tanrı mıdır? Hı hı. Bu önemli bir detay çünkü.
0: Evet. Yani bugün sınavlardan konuşuyoruz ama insanın değerine, başarı baskısına, acı ve imtihan düşüncesine, yani hayatın genelinin hakkında işte hayat bir imtihandır gibi bir düşünce doğru mu, sağlıklı mı, buna birlikte bakıyoruz. Ve tabii ki Tanrı'yı tanımaya, Tanrı'nın lütfuna, Mesih'in çağrısına doğru da ilerleyeceğiz yayının ilerleyen dakikalarında. Yorumlarımız var YouTube'da. YouTube'dan bize yazabilirsiniz. YouTube Radyo Maranata, Instagram Radyo Maranata. Nereden dinliyorsunuz bizi, onu yazarsanız çok mutlu oluruz. Hangi şehirden ya da ülkeden dinliyorsunuz, onu yazarsanız mutlu oluruz gerçekten. Ve sorumuz şu: aslında son dakika insanı mısınız? Önceden hazır olanlardan mı? Bu konuda da yorumlarınızı bekliyoruz. Instagram'dan The Su Ateş herhalde öyle okunuyor. Bizle diye yazmış. Ne anlamda yazdığınızı anlamadım. Ama daha detaylı yazabilirseniz çok mutlu olurum. YouTube'dan da yorumlarımız var. YouTube'dan da Batuhan Bey demiş ki ehliyetimi 3. direksiyon sınavında almıştım ve ilk ikisinde de aynı yerde kalmıştım. Gereksiz gerildiğimi hatırlıyorum. Ama beni geren sınav değil, yanımda oturan sınav gözetmeniydi demiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Bazen insanlar da belki o ortamı yaratabiliyor ya da gerginliği yaratabiliyor. Osman Bey demiş ki duydum kabullenmek için de insanların sığındığı bir söz demiş.
1: Evet, imtihan yani dünya bir imtihandır, sınavdır sözünü duymuş muydunuz diye sormuştuk. Osman Bey de duydum kabullenmek için de insanların sığındığı bir söz diye bizlere yazmış. Evet, bence hepimiz duymuşuzdur imtihan dünyası sözünü diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi sizlerle bir küçük bir oyun oynayacağız. Hızlı bir oyun oynamak istiyoruz. Oyunumuzun adı şu: son dakika çantası oyunu. Belki biraz oyunu detaylandırmak gerekiyor burada.
1: Evet, şöyle bir oyun olacak aslında. Şöyle düşünün, sınava geç kaldınız. Kapıların kapanmasına çok az kaldı. Evden koşarak çıkacaksınız ama çantanıza sadece bir şey koyma hakkınız var.
0: Evet, yani lütfen yorumlara yazın. Çantanıza sınava son anda yetişmeye çalışırsanız çantanıza ilk neyi atardınız? Aslında bunu soruyoruz size. Yani kimlik mi atarsınız örneğin? Kimliğinizi mi koyarsınız? Kalem mi koyarsınız? Gerçi şu an sınavlarda veriyorlar kalem vesaire. Su mu götürürsünüz? Telefonunuzu mu? Bunları belki almıyorlar şu anda ama para mı, şeker mi? Yani aslında son anda yetişmeye çalıştığınızı düşünün. O yolculuğu da hayal ederseniz. Neyi götürdünüz ilk? Bunu merak ediyoruz.
1: Evet, cevaplarınızı bekliyoruz yorumlarda. Sizler için hemen çantanıza atacağınız ilk şey ne olurdu? Merak ediyoruz. Ve Osman Bey kimlik koyardım demiş yorumlarda. Evet, sizleri de merak ediyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Sizler ne koyardınız? Lütfen sessiz kalmayın. Sizin de sesinizi duymak istiyoruz. Yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyoruz. Birlikte aslında bu programı ilerletelim istiyoruz. Evet, birlikte evet. Konuşalım. Öyle bir zaman olsun. Sadece bizim konuştuğumuz değil, sizi de duyduğumuz bir zaman olsun istiyoruz.
0: Evet, son dakika çantası oyunumuzun adı. Yani sınava yetişeceksiniz, son anda yetişmeye çalışıyorsunuz. Çantanıza ilk neyi atardınız? Onu soruyoruz size. Kimlik mi koyardınız? Kalem mi? Su, telefon, para ya da şeker, çikolata mı? Hangisini atardınız? Yorumlara yazın. Nereden dinlediğinizi de yazabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Yani şuradan dinliyorum, size şuradan katılıyorum diye yazabilirsiniz. Gül Arif yazdı. Diyor ki kimlik ve su diye yazmış. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Batuhan Bey de bir şey yazdı, geri çekti hemen. Yakalayamadım onu.
1: Tekrar bekliyoruz Batuhan Bey.
0: Evet, artık yazdınız. Artık yazdığınız için bir daha görmek istiyoruz onu. Kimlik ve sınav giriş kağıdı, bunlar önemli evet. Demiş. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Batuhan kardeş. Pınar kardeş de yazdı. Ne diyor Pınar kardeş?
1: Kimlik koyardım, kalemi verirler bence sınavda diye yazmış.
0: Şu an veriyorlar dedi. Evet. Evet. Şeker falan da veriyorlar.
1: Yani ben de burada aslında hemen kimlik derdim sanırım. Çünkü kimlik yoksa kapıdan içeri girmek çok zor. Kalemin olsa bile kimlik yoksa iş yine de sıkıntılı olurdu yani. Önemli olan kimlik.
0: Evet, kimlik önemli aslında. Ve yani Tanrı ile ilişkimizde de önemli aslında. Biz kimliğimizi de Tanrı'da buluyoruz. Ve dünyaya baktığımız zaman dünya bize kimliğimizi dünyasal sınavlar üzerinden şekillendirmeye çalışıyor. Yani senin kimliğin budur diye söylemeye çalışıyor. Ama Tanrı ise bizi kendisini tanımaya ve kendisinde kendimizi bulmaya davet ediyor. Bu da önemli ve bunu da İsa Mesih'te görüyoruz zaten. Daha detaylı üzerinde duracağız bunun. Ama çoğunlukla herhalde dinleyicilerimiz kimlik diyor.
1: Evet, yani kimlik söylemeyen kimlik diyorlar.
0: Yoktu. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Aslında bir oyun gibi görünüyor ama güzel bir soruya bizi getiriyor. Son dakikada neye gerçekten ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ve hayatın daha büyük sorularında acaba bizim neye ihtiyacımız var? Yani hayatla ilgili, yaşamla ilgili bu anlarda bizim hangi şeylere ihtiyacımız var? Bu da önemli bir soru.
1: Evet, gerçekten öyle. Çünkü hayat sadece kağıt üzerindeki sınavlardan ibaret olmuyor. Hayatımızın birçok aslında noktasında kendimizi sınavdan geçiyormuş gibi hissediyor olabiliriz belki. Ve böyle durumlarda aslında başarıya mı, kontrole mi, her şeyi yetiştirmeye mi, yoksa Tanrı'nın lütfuna ve onu tanımaya mı ihtiyacımız var? Aslında bunu anlamaya çalışmak gerekiyor.
0: Evet, birazdan kutsal kitap bakışında tam da bunu konuşacağız. Yani hayat gerçekten bir sınav mı? İmtihan dünyasında mı yaşıyoruz? Yoksa Tanrı bizi başka bir şeye mi çağırıyor? Ve buna birlikte bakacağız. Bu konuda aslında bizimle olmaya devam edin ve size soruyoruz. Aslında yayınımızın ana sorusu bu. Son dakika insanı mısınız? Önceden hazır olanlardan mısınız? Bu konuda da yorumlarınızı yazmaya davet ediyoruz sizi. Yeni gelenler hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Son dakika insanı mısınız? Yoksa önceden böyle hazır ve nazır olanlardan mısınız? Bunu yazabilirsiniz. YouTube'dan ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Şimdi bir ilahiye gideceğiz. Aslında anket yapmıştık. Bir sonraki ilahimiz ne olsun diye. En çok babanın sevgisi derin oy almış. Babanın sevgisi derin ilahisini aslında dinleyebiliriz. Bu ilahinin ardından burada olacağız. Yorumlarınızı okumaya devam edeceğiz. Lütfen bize yazın YouTube'dan ve Instagram'dan. Son dakika insanı mısınız yoksa önceden hazır olanlardan mısınız? Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz.

0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafa Açtı canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir ilahi dinledik ve tekrar bir aradayız şimdi. Bu noktada hatırlatmak istiyorum. Sizler için programımızda dua ediyoruz biliyorsunuz. Bir dua konunuz varsa lütfen bize yazın. Sizler için dua etmek isteriz. Tanrı'nın önüne çıkmak istiyoruz birlikte dua konularınız için. Bugünkü işlediğimiz konuyla ilgili olabilir ya da farklı bir konu da olabilir. Lütfen yorumlarda dua konularınızı yazın. Sizler için normalde programın sonunda dua ediyorduk ama artık dua istediğiniz zaman, dua evet. istediğiniz anda sizin için dua edeceğiz. Dua konularınızı da yorumlarda bekliyoruz bu nedenle.
1: Evet, YouTube'dan yorumlar var. Batuhan kardeş yazmış, demiş ki ayrıca hayat bir sınav olsaydı bizi bu sınavdan geçirmeye çalışan, hep bir kanaat notu vermeye çalışan bir öğretmene Tanrı'ya sahibiz. Geçmemiz için elinden geleni yapmaya hazır bir Tanrı diye söylüyor. Aslında şöyle belki anlamak daha doğru bir ifade olabilir. Aslında Tanrı bizi bir sınava tabi tutmuyor ya da zaten geçemeyeceğimiz bir sınava da sokup sonrasında geçirmeye çalışmıyor. Bu da hani belki doğru anlamak için bunu ele almak lazım. Aslında Tanrı bizim kendi hatamızın sonucu olarak yaşadıklarımızdan hem adaletini göstererek, yani tabii ki günahın bir sonucu var. Günah ciddi bir durum. Ve Tanrı bunu görmezden gelmiyor. Yani suçun bedelinin ödenmesini görmezden gelmiyor. Hem adaleti yerine getirerek hem de merhametiyle, aslında sevgisiyle bizi kurtararak, elimizden tutarak bize Mesih İsa aracılığıyla kurtarıyor. Aslında Tanrı'nın amacı bizi böyle bir sınava, imtihana tabi tutmak, geçemeyeceğimiz bir sınava sokup sonrasında bakın ben sizi nasıl kurtardım demek değil. Tam tersi, aslında Tanrı bizi zaten bizim kendi içerisinde düştüğümüz o durumdan hem adaletini göstererek hem de sevgisini göstererek kurtarıyor. O yüzden onu öyle anlamak lazım. Kutsal Yazılar'da Tanrı dayanamayacağınız bir şekilde sizi denenmeye tabi tutmaz da diyor zaten. O yüzden ona doğru bakmak belki gerekecek. Pınar kardeşin de yorumu var. O da diyor ki bence Tanrı da bize kim olduğumuzu gösteriyor ve yeni bir kimliğe kavuşmak için bilgeliğini veriyor diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Batuhan kardeş demiş ki bu sınavdan geçmemiz için biricik oğlunu bize gönderdi. Bence bu yeterli bir detay. Oğla iman eden mahvolmasın ve sonsuz yaşama kavuşsun. Çok net diye söylemiş. Instagram'dan da Kelly Silva emoji göndermiş. Bize çok teşekkür ediyoruz. Dız, su, ateş. Bir gün biz de yükselince birkaç saattir bir uykuda olduğumuzu anlayacağız. Az sabır ve çok keyif diye söylemiş The Su Ateş. Çok teşekkür ediyoruz görüşlerinizi paylaştığınız için. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan bize yazabilirsiniz. Yazmaya devam edebilirsiniz. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz. Bugün aslında sınavlar hakkında konuşuyoruz. Yani bu sınavlardan başladık. Sınava geç kalan öğrencilerden, son anda yetişmeye çalışanlardan, kapanan kapılardan konuştuk. Özellikle bu haftalarda sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Ama şimdi daha derin bir soruya gelelim. Hayat gerçekten bir sınav mı? Yani bir imtihan dünyasında mı yaşıyoruz? Daha da önemlisi Tanrı'yla ilişki bir sınavı geçmek gibi mi? Yani Tanrı bizi bu dünyaya bir sınav için mi gönderdi, bir imtihan için mi gönderdi, bir imtihanın içerisine sokmak için mi gönderdi? Birlikte buna bakalım.
0: Evet, buna bakalım çünkü birçok insanın zihninde şöyle bir düşünce var. Dünya bir imtihan yeridir. Tanrı bizi buraya gönderdi. Kim iyi yaşarsa kazanacak, kim kötü yaşarsa kaybedecek. İyilikler, sevaplar toplanacak. Belki bunu çocukluğumuzdan beri duyduk. Belki bugün bizi dinleyen birçok kişi de hayatı böyle görüyor da olabilir. Şu anda böyle görüyor olabilir. Yani bir imtihanın içerisindeyiz ve sonunda kazanıp kazanamayacağımızı göreceğiz gibi bir düşünce, bir bakış açısı var.
1: Ama Kutsal Kitap'a baktığımız zaman Kutsal Kitap'ın anlattığı hikaye bundan oldukça farklı. Yani Kutsal Kitap'a göre insanın temel sorunu bir sınavı geçememiş olmasıyla ya da bir sınavın içerisinde olmuş olmasıyla ilgili değil. Temel sorun Tanrı'dan uzaklaşmış olması. Yani Tanrı'nın onu yarattığı konumdan, amaçtan, hedeften sapmış olması, uzaklaşmış olması, Tanrı'yla ilişkisini kaybetmiş olması. Yeşaya 59:2'de şöyle bir düşünce var. Diyor ki, suçlarınız sizi Tanrı'nızdan ayırdı. Yani günah günahımız, günahlarımız, itaatsizliğimiz, kibrimiz, Tanrı'ya isyanımız bizi kutsal olan Tanrı'dan ayırdı. Yani sorun bilgi eksikliği değil, sorun aslında sınavla ilgili değil, sorun ilişki kopukluğu ile ilgili. O zaman bu duruma böyle yaklaşmak gerekiyor.
0: Evet, çünkü yani bir sınav düşünelim. Sınavda amaç ne? Başarılı olmak, yeterli puan almak, geçer not almak. Ama kutsal kitap insanın durumunu anlatırken biraz daha çalışırsan geçersin demiyor aslında bize. Romalılar 3.23'te şöyle söylüyor. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Yani sorun birkaç yanlış cevap değil. Sorun insanın Tanrı'nın kutsallığından uzak düşmüş olması. Bizler yani imtihan dünyası derken sanki bir performans sergiliyoruz ve Tanrı bizim sergilediğimiz bu performansa göre geçip geçmediğimizi, kurtuluşa kavuşup kavuşmayacağımızı düşünüyormuş gibi aslında biz algılıyoruz. Ama Tanrı'yla olan durumumuz performans durumu değil, aslında Tanrı'dan kopmuş olmamız, ondan günah nedeniyle aslında kopmuş olmamız durumu.
1: Ondan ayrılmış olmamız, yani günahımız bizi ondan ayırdı. Yani ilişki onunla, o sonsuz yaşam ilişkisi için yaratılmışken, Tanrı'yı tanımak için, Tanrı'yla beraber olmak için yaratılmışken günahımız nedeniyle bundan uzaklaştık. Bununla karşılaştık. Bu yüzden çok şu önemli soruyu sormamız gerekiyor. Eğer kurtuluş gerçekten bir sınav olsaydı, bu sınavı kim geçebilirdi ki? Yani şöyle düşünüyoruz bazen, yani ben elimden geleni yapıyorum. Benim niyetim iyi, yüreğim temiz, Tanrı yüreğimi biliyor ve o bağışlayandır diye düşünebiliyoruz bazen. Bu cümlelerin içinde doğru bir taraf var. Evet, Tanrı yüreği biliyor, Tanrı merhametli ve Tanrı bağışlayan, ama kutsal kitap bize şunu da gösteriyor. Tanrı'nın merhameti günahı önemsiz görmesi anlamına gelmiyor. Yani adaletsiz bir şekilde davranmasına, görmezden gelmesine yani böyle bir şeye sebebiyet vermiyor.
0: Evet, çünkü Tanrı sadece merhametli değildir. Yani aynı zamanda kutsaldır, adildir ve gerçektir de. Eğer bir hakim kötülüğü görüp ben merhametliyim, o yüzden bunu önemsemiyorum derse, bu gerçek adalet olmaz. Ama aynı şekilde Tanrı da günahı görmezden gelemez. Çünkü günah sadece bir kural hatası değil. Günah Tanrı'ya karşı bir kopuş, ilişkinin bozulmasıdır.
1: Hı hı. Evet, ve aslında baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mezmur 130'da mesela, Mezmurlar 130. bölüm 3. ayette çok güçlü bir soru var. Diyor ki orada, "Ya Rab, suçların hesabını tutsaydın kim ayakta kalabilirdi?" Çok çarpıcı bir ifade bu. Çünkü eğer mesele Tanrı'nın önüne kendi performansımızla çıkmaksa ya da bir imtihan içerisinde yaşamaksa, kim, yani ben yeterince iyiyim, ben fena değilim, ha şöyle bir kendime bakayım diyebilir ki aslında? Çünkü hepimizin günahı var, hepimizin eksikleri var, hepimizin Tanrı'dan uzaklaştığı, onun kutsallığına karşı aslında lekeli bir konumda kaldığı, belki kendi yüreğimizde baş başa kaldığımızda herkesten gizlediğimiz o anlar var. Dışarıdan iyi görünsek bile aslında yüreğimizi Tanrı biliyor ve biz de aslında belki insanlardan gizlesek de aslında bu durumun pek çoğu zaman farkındayız.
0: Evet, ama tabii ki iyi haber şu, Tanrı'nın yüreğimizi bilmesi sadece korkutucu bir gerçek değil, aynı zamanda umut verici bir durum. Hı hı. Çünkü Tanrı bizi bütün gerçeğimizle görür. Yani günahımızı da görür, çaresizliğimizi de görür, içimizdeki o susuzluğu da görür. Ve buna rağmen bize sırtını dönmez, bizden vazgeçmez. Çünkü Tanrı bizi sever, özümüzü sever, günahımızı sevmez aslında.
1: Hı hı hı. Kesinlikle öyle ve işte müjde ya da iyi haber, sevinçli haber burada başlıyor. Kutsal kitap kurtuluşu insanın Tanrı'ya ulaşma çabası olarak ya da insanın Tanrı'ya böyle doğru yükselmesi olarak anlatmıyor. Tam tersine Tanrı'nın insana gelmesi, Tanrı'nın insana yaklaşması, Tanrı'nın insanı değiştirmesi olarak anlatıyor. Yuhanna 3.16'da mesela şöyle diyor, diyor ki, "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi." Yani semavi olarak bundan bahsediyor tabii ki. Semavi oğlunu verdi. Dikkat edelim ki insan Tanrı'ya ulaşmıyor, Tanrı insana ulaşıyor. Yani Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki bir eyleme geçti. Yani onun için, insan için bir eyleme geçti ve insan olup beden alıp sözün beden almasıyla, oğul aracılığıyla aslında aramıza geldi, dünyaya geldi, insana ulaştı.
0: Evet, bu yüzden Hristiyan inancının merkezinde daha çok puan topla, daha iyi insan ol, belki Tanrı seni bu şekilde kabul eder mesajı yok aslında. Daha çok sevap işlediğimizde bizi kabul eder diye bir şey yok, mesaj yok. Merkezde İsa Mesih var. Çünkü Tanrı'nın merhameti en açık şekilde İsa Mesih'te görünür. Yani Tanrı günahı hafife almadı ama günahlı insanı da terk etmedi. Bu önemli bir detay. Hem günaha karşı Tanrı'nın bir yaklaşımı var. Çünkü Tanrı kutsaldır. Günahla bir arada olamaz. Ama aynı zamanda bizi seven bir Tanrı da var. Bizden vazgeçmeyen ve sonsuzlukta yok olup gitmemizi istemeyen bir Tanrı da var. Ve bunun ikisini aynı anda çarmıhta İsa Mesih'te görüyoruz.
1: Kesinlikle öyle ve İsa Mesih aslında bizim yapamadığımızı yaptı. Bizim başaramadığımız yerde geldi. Günahlarımız için çarmıhta öldü. Üçüncü gün dirildi. Ve çarmıhta hem Tanrı'nın günaha karşı o kutsal adaletini biz görüyoruz. Yani o suçun bedelinin ödendiğini, adaletin yerine geldiğini görüyoruz. Hem de günahlı insana uzanan o büyük merhameti, o sevgiyi de görüyoruz. O yüzden kurtuluş kavramı bir başarı belgesi gibi değil ya da bu dünyada yaşamamızın amacı imtihan dünyası değil. Aslında tam tersi, kurtuluş Tanrı'nın bir armağanı olarak karşımıza çıkıyor ve Efesliler bölümüne baktığımız zaman İncil metinlerinde pek çok dinleyicimizin aslında belki iyi bildiği ayetler bunlar. Efesliler 2:8-9'da şunu anlatıyor, diyor ki iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için İyi işlerin ödülü değildir diye söylüyor. O zaman aslında baktığımız zaman hiçbir sevap, hiçbir iyi iş, hiçbir başarı, performans bizi kurtaramıyor zaten. Yani kurtuluş kavramı armağan olarak karşımıza çıkıyor. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir diye söylüyor. Yani bizim başarımız değil. O zaman imtihan dünyası, imtihan dünyasında yaşıyoruz gibi bir kavram kutsal yazılarda görmüyoruz.
0: Evet, ama burada yanlış anlaşılmak da istemeyiz tabii ki. Biz nasıl yaşadığımızın bir önemi yok demiyoruz. İyi işler önemsiz.

0: sonra aslında biz bunun sonucu olarak iyi işler yapabiliyoruz. Çünkü önce Tanrı insanı Mesih'te lütufla kabul eder. Sonra insanın yaşamı değişmeye başlar.
1: Yani sıralama çok önemli. Önce lütuf var. Önce Tanrı'nın yani bizi hak etmediğimiz halde bize bunu armağan olarak sunması, lütfetmesi var. Ve Mesih'i tanımamız var. Mesih'i bize vermiş olması, Mesih'in yaptığı eylem var. Sonrasında Mesih'i tanımakla, Mesih'i hayatımıza kabul etmekle, onu Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul etmekle beraber gelen dönüşüm var. Yani önce lütuf, sonra dönüşüm geliyor. Yani önce Tanrı'nın armağanı var. Sonra bu armağana verilen cevap var. Yani ben bu armağana bir cevap veriyorum. Bu armağanı kabul ederek, Mesih'in armağanını kabul ederek dönüşmeye başlıyorum. Yaşamım dönüşmeye başlıyor. O zaman bu sıralamayı doğru anlamak gerekiyor.
0: Evet, ve şuna da değinmek lazım. Tabii ki insanın hayatında birçok zorluk, acı, hastalık, kayıplar, adaletsizlikler oluyor. Yani yaşadığımız hayat içerisinde. Ve şöyle düşünüyor insan, Tanrı'nın bize gönderdiği bir sınav mıdır bu diye bakıyoruz. Yani insan birçok acı yaşadığında aslında şöyle düşünüyor, Tanrı beni sınıyor, bu acı bana gönderilmiş bir imtihan gibi bakıyor. Ama kutsal kitap dünyanın acısını daha büyük bir hikaye içinde açıklıyor aslında.
1: Evet, yani kutsal kitaba göre Tanrı başlangıçta dünyayı iyi yarattı. Yani aynı noktaya yine gelmiş oluyoruz. Ama günah kavramı, yani Tanrı'nın amacından bizim uzaklaşmamız, Tanrı'nın bizi yarattığı konumdan bizim uzaklaşmamız, günah kavramı dünyaya bozulmayı getirdi, acıyı getirdi, ölümü getirdi, ayrılıkları getirdi. Yani içinde yaşadığımız dünya Tanrı'nın tasarladığı kusursuz o düzenin, biz bundan uzaklaşmayı tercih ettiğimiz için aslında bozulmuş halidir. Aslında bunu üreten yine baktığımız zaman biziz. Bu yüzden acıların, hastalıkların, ölümlerin ve adaletsizliklerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu Tanrı'nın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Aslında bu günahın dünyayı ne kadar derinden yaraladığını gösteriyor ve bizim de sorumluluk sahibi olduğumuzu gösteriyor. Yani biz burada sorumluluk sahibiz. Çoğu insan belki şey gibi düşünüyor. Ne olacak ki, yani Tanrı da şey yapsaydı, hani hemen bir çözüm üretseydi gibi. Ama aslında Tanrı çözümün zaten en büyüğünü üretiyor. Yani günahın kökenine inip o problemi çözüp bizim yüreğimizi değiştirerek aslında Mesih'te bizi yeni bir yaşama kavuşturuyor. Belki çoğu insan hani biz sorumsuzmuşuz gibi, sadece biz böyle bir kurbanmışız gibi görebilir, ama tam tersi, bizim sorumluluk sahibi olmamız işte bu dünyadaki bu acıların ya da adaletsizliklerin kaynağını da gösteriyor.
0: Evet, gerçekten bu ayrım çok önemli. Çünkü acı çeken birine hemen bu senin sınavın demek bazen insanın yükünü daha da ağırlaştırabiliyor. Ve kutsal kitap bize şunu gösteriyor aslında. Tanrı acıya uzaktan bakan soğuk bir gözlemci değil. İsa Mesih bu acılı dünyaya gelen biri. İnsan oldu, ağladı, reddedildi, acı çekti, çarmıha gerildi. Yani Tanrı acının içine girdi aslında. Bu yüzden bizim acılarımızdan da uzak bir Tanrı değil. Bizi anlayan, bizim yanımızda olan bir Tanrı var. Onun için bu ayrım önemli.
1: Evet, yani bu yüzden Tanrı'nın müjdesi, Tanrı'nın sevinçli haberi, onun iyi haberi, acıya dayan işte sınavı geç gibi bir şey söylemiyor. Şunu söylüyor, Tanrı bozulmuş dünyaya Mesih'te geldi, Mesih'te beden alarak geldi ve günahın, ölümün ve kötülüğün son söz olamayacağını gösterdi. Ve İsa dirilişiyle beraber aslında şu ilan edilmiş oldu, Tanrı bizi sadece bağışlamak istemiyor, o bizi yenilemek istiyor ve bir gün her şeyi yine yenileyeceği o ana bizi kavuşturuyor aslında Mesih'le beraber.
0: Evet, tabii yayının başındaki konuya da geri dönmüş oluyoruz aslında. Ve çevremde çok fazla duyduğum bir şey daha var. Bilmiyorum dinleyicilerimizin arasında var mı ya da onlar da duydu mu, merak ediyorum. Bazı insanlar da şöyle düşünüyor. Şimdi hayatımı yaşayayım, yaşlanınca Tanrı'yı düşünürüm, sonra bakarım, bir gün araştırırım gibi bir düşünce benim çevremde çok fazlaca var. Sizlerde de var mı? Lütfen yorumlarda yazarsanız da sevinirim. Duydunuz mu daha önce böyle bir şey? Ama kutsal kitap bizi Tanrı'yı ertelememeye çağırıyor aslında. Vaiz 12. bölüm 1-2'de de şöyle söylüyor. Zor günler gelmeden, zevk almıyorum diyeceğin yıllar yaklaşmadan, gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa. Yani Tanrı'yı tanımak hayatın sonuna bırakılacak bir konu değil aslında.

0: Yani Tanrı bizi ileride gireceğimiz bir sınava hazırlanmaya çağırmıyor. Bugün kendisiyle ilişkiye çağırıyor. Çünkü mesele sadece dindar olmakla ilgili değil. Mesele Tanrı'yı tanımak. Mesele Mesih'i tanımak. Ve Tanrı kişidir. Bir kişiliğe sahiptir. Yani şimdi Sunshine of the Lord dedi ki Tanrı bir yerde değildir. Tanrı bir şey değildir. Bilakis biz Tanrı'yla birlikte Tanrı'da yaşıyoruz diye söyledi. Aslında Tanrı elbette zamanın, mekanın, her şeyin ötesindedir. Ama Tanrı bir kişidir. Onun bir kişiliği vardır. Ve bu kişi bizi bir düzenle yarattı. Bir amaçla yarattı. Ve onun bir tasarısı var. Onun kelamı var. Onun sözü var. Onun düşünceleri var. Ve biz de Tanrı'nın suretinde yaratıldığımız için zaten bizim de düşüncelerimiz var. Mesela duygularımız var. Örneğin hepsi Tanrı'dan geliyor. Bunu görüyoruz. Ve Tanrı da bugün bizi kendisini tanımaya, Mesih'te kendisini tanımaya, yaratılış amacımızı onda bulmaya davet ediyor. Ve Yuhanna 17.3'te şöyle diyor. Sonsuz yaşam, aslında sonsuz yaşamdan kastı ne Tanrı'nın? Kutsal yazılarda cennet ve cehennem gibi bir kavram karşımıza çıkmıyor. Kutsal yazılarda sonsuz yaşam ve sonsuz ölüm kavramı karşımıza çıkıyor. Sonsuz yaşam aslında Tanrı'yla sonsuza kadar birlikte olmak. Aslında cennet diye tasvir edeceğimiz şey. Diyor ki tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır diyor. Yani sınavı geçmeleri demiyor fark ettiyseniz. Tanımaları diyor. Yani ilişki, o ilişkiye sahip olmak, Tanrı'yı tanımak olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, gerçekten bu çok güzel bir fark. Çünkü sınav mantığı çoğu zaman korku üretiyor. Yeterli miyim, eksik miyim, geçer miyim, kalır mıyım? Ama müjde bizi Mesih'te Tanrı'yı tanımaya çağırıyor. Yani Tanrı'nın sevgisini kazanmaya değil, Mesih'te bize uzanan sevgisini kabul etmeye bizleri çağırıyor.
0: Kesinlikle öyle. O zaman şöyle özetleyebiliriz. Yani Kutsal Kitab'ın bakışını, yani bir imtihan dünyasında mı yaşıyoruz sorusuna Kutsal Kitab'ın bakışı şu. Hayat Tanrı'nın bizi puanladığı bir sınav salonu değil. Tanrı'nın kendisi de böyle bir sınav gözetmeni gibi yaklaşmıyor bize. İnsanın temel sorunu Tanrı'dan uzaklaşmış olması. Yani günahla beraber Tanrı'dan uzaklaşmış olması. Bu günah sadece eylemlerimizle ilgili değil, düşüncesel olarak da, tavır olarak da aslında Tanrı'nın düşüncesinden ayrılmış olmamız, Tanrı'nın yüreğinden uzaklaşmış olmamız. Ve bu bizi Tanrı'dan ayırıyor. Ve dünyadaki acılar ya da insanların imtihan olarak gördükleri bu şeyler Tanrı'nın kötülüğünden değil, günahla bozulmuş bir dünyada yaşamamızdan kaynaklanıyor. Çünkü Tanrı'ya baktığımız zaman Tanrı'yı görüyoruz. Tanrı evet merhametli, sevgi. Ama bu merhameti günahı da görmezden gelmiyor. Ya da onu adaletsiz bir konuma itmiyor. Ve kurtuluşun bizim başarımız olmadığını görüyoruz. Tanrı'nın Mesih'te sunduğu bir armağan olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve sonsuz yaşamında Tanrı'yı ve onun gönderdiği İsa Mesih'i tanımak. Yani o ilişki kavramı, tanıma kavramı bu. Çok önemli orada olduğunu görüyoruz kutsal yazılarda.
1: Evet, belki bugün bizi dinleyen biri kendine şu soruyu sorabilir. Ben Tanrı'nın sevgisini kazanmaya mı çalışıyorum? Yoksa Tanrı'nın Mesih'te bana uzattığı lütfu kabul etmeye hazır mıyım?
0: Ve daha kişisel bir soru soralım kıymetli dinleyenler size. Ben Tanrı'yı erteliyor muyum? Yoksa bugün onu tanımaya doğru bir adım atıyor muyum bu kişisel soruyu da sizlere sormuş olalım ve yorumlarınız var. Onlara da bakmış olalım. Kusura bakmayın biraz uzattık sanki. Pınar kardeş yazdı. Bence değil diye yazdı. Aslında imtihan dünyasında mı yaşıyoruz diye sormuştuk. Bence değil dedi. Sevap günah kavramı gibi olur. O zaman lütuf boşa mı çıkmış olur diye söyledi. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Sunshine of the Lord demiş ki Tanrı kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi demiş. Yani bu soru aslında mantıksal anlamda çelişkili bir soru. O yüzden Tanrı'nın karakteriyle ilgili bir soru değil. Sorunun kendisi çelişkili. Yani Tanrı saçma ve çelişkili bir şey yapmak zorunda değil. O yüzden buradan bir yere varamayız. Sunshine of the Lord. Ona doğru bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Yani evet, ben sana hani kendi özüne aykırı davranacağın bir şey yap. Hadi bak yapamıyorsun o zaman sen şusun gibi bir şey diyemeyeceğim için Tanrı'yı saçma ve mantıksız bir şey yapmaya yönlendirmek sorunun, yani bu mantıksal bir çelişki, Tanrı'nın karakterini evet, ya da gücünü yansıtan bir şey değil, onun da altını çizmiş olalım.
1: Evet, aslında soru kendi içinde mantıksız ve çelişkili, çünkü yani bu güç performans problemi değil. Yani Tanrı'nın böyle gücü evet, var mı yok mu gibi bir...
0: Yani Tanrı ile ilgili bir soru değil bu zaten. Tanrı
1: evet,
0: karakteriyle
1: çünkü
0: ilgili.
1: Tanrı her şeyi yapabilecek güçlüdür ama yapıp yapmayacağı mantıklı mı değil midir ona bir bakmak lazım.
0: Evet, yani bu mantıkla alakalı bir soru. O yüzden çoğu kişi burada böyle bir çok basite kaçıyorlar maalesef. Yani Tanrı'yı anlamak bu kadar böyle bir şu soruyu sordum, herkesin sorduğu şu soruyu sordum, o zaman Tanrı'yı çürüttüm gibi bir şeyle yaklaşamıyoruz.
1: Evet, bu hem evli olup hem bekar olabilir miyiz gibi bir soru oluyor.
0: Evet, doğru. Sunshine of the Lord diyor ki, iyilik yaptığımızda içimizde yeşeren o duygu bizim şifamız olan şey aslında. O iyiliğe karşı bir beklenti içine girmekse benliğin tuzağı, günah, sevap, ikililiği buradan kaynaklanıyor bence diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz görüşünüzü paylaştığınız için. Aslında Tanrı'nın bizi davet ettiği şey şu. Tanrı'nın bizi davet ettiği şey onun bizi yarattığı o yaratılış amacına dönmemiz. Onun yüreğini tanımamız ve iyilik kavramı ya da sevap kavramı kutsal yazılarda zaten karşımıza çıkmıyor. Zaten iyilik dediğimiz şey bizim Tanrı'yı tanımamızın sonucu olarak, doğal olarak yaşamımızda olan meyveler. Yani bir şey kazanmak, böyle al gülüm ver gülüm ilişkisi için yapılan, işte hadi şunu şu kadar yapayım da cennete gideyim gibi, sizin söylediğiniz gibi bir beklenti ya da benlik tuzağıyla yapılacak bir durum olarak karşımıza çıkmıyor. Tam tersi, zaten Tanrı'yı tanımanın doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu yaparak biz kurtulmuyoruz. Tanrı'yı tanıyarak aslında kurtuluyoruz.
1: Evet. Instagram'dan da bir yorum var. The Suetes yazmış. Zerrede bile, belada bile, zalimde bile Tanrı'nın azabını sen hesap et. Kalbini yakar. Ah temizler ateşte, suda. Sen suyu seç diye yazmış bizlere yorum olarak. Teşekkür ediyoruz kendilerine.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Görüşlerinizi paylaştığınız için YouTube'dan yazabilirsiniz. Instagram'dan yazmaya devam edebilirsiniz. İyi ki buradasınız. Görüşlerinizi iyi ki paylaşıyorsunuz. Şimdi ilginç bir şey soracağız size. Tanrı deyince aklınıza gelen ilk kelime ne? Sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Yani ilk kelime ne? Bize yazabilirseniz çok mutlu oluruz.
1: Evet, yani uzun uzun açıklama yapmanıza gerek yok. Tabii ki isterseniz yapabilirsiniz ama aklınıza gelen kelimeyi yazmanızı istiyoruz. Yani korku mu, sevgi mi, ceza mı, merhamet mi, uzak, yakın, sınav, lütuf, huzur. Yani sizler için ne anlam ifade ediyorsa tek kelimeyle bizimle paylaşırsanız seviniriz.
0: Evet, yani Tanrı deyince aklınızda canlanan ilk şey ne? Duyduğunuzda ilk böyle zihninizde canlanan şey ne? Onu merak ediyoruz. Şimdi yorumlara da bakmak istiyorum. Batuhan kardeş yazmış. Demiş ki, Tanrı'yı vakti zamanında çok aradım. Önceki iman hayatımda ettiğim dualarımın bir karşılığı yoktu ama Tanrı'yı çarmıhta buldum. Benim günahlarım için ölmüş olabilir miydi? Bu nasıl bir sevgiydi? Bu şekilde iman hayatıma başladım diye paylaşmış Batuhan kardeş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada birazdan ilahi arasına gideceğiz. Bir ilahi isteğiniz varsa bize yazabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Aslında ilahi arasına gittiğimizde o ilahiyi çalmış olacağız. Bir dua isteğiniz varsa onu da yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Onu da hatırlatmış olayım. Anlık olarak sizin için dua etmek isteriz sevinçle. Ve Batuhan Bey demiş ki, ve hamdolsun ki şu an Rab hayatımda. Demiş, hamdolsun, çok mutlu olduk. Sunshine of the Lord diyor ki, sevgi diyor. Yani Tanrı'yı bir kelimeyle tanımlarsanız nasıl tanımlarız? Sevgi olarak yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında İncil de böyle tanımlıyor. Tanrı sevgidir, evet, diye tanımlıyor. Yine Batuhan kardeş de yazmış aynı şekilde.
1: Batuhan Bey de evet, sevgi yazmış. Tanrı eşittir sevgi demiş. Osman Bey sonsuzluk yazmış. Aklıma ilk bu geldi demiş Osman Bey.
0: Evet, Sunshine of the Lord'da koşulsuz sevgi hatta diye yazmış. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Aslında bu soruya görüşlerinizi yazabilirsiniz. Tanrı deyince aklınıza ilk gelen kelime ne sorusuna yazabilirsiniz. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan yazabilirsiniz. Yaşam demiş Gül Arif. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Yaşam diye söylemiş. Bir ilahi isteğiniz varsa şimdi ona yer vermek isteriz. Yoksa aslında bir önceki anketimizdeki en çok oy alan ikinci ilahiye de bakabiliriz.
1: Görkem'in ışığında.
0: Görkem'in ışığında ilahisine bakabiliriz. Ceza demiş Deniz Yolcusu mesela. Evet. Ya insanların gözünde mesela maalesef Tanrı böyle cezalayan, yargılayan gibi bir bakış açısıyla aktarılıyor. Ama kutsal yazılarda bunu görmüyoruz. Mesela dinleyicilerimiz de tanımladı. Yani Tabii ki Tanrı adildir. Tabii ki günah sessiz kalmaz ama onun merhameti olduğunu, sevgi olduğunu ya da onun amacının bizim mahvolmamız olmadığını görüyoruz. Mesela diyor ki Kutsal Yazılar'da Tanrı kendisi konuşurken ben kötü kişinin mahvolmasından sevinç duymam. Neden ölesiniz, neden yok olasınız? Evet. Aslında yollarından, kötü yollarından dönüp yaşama kavuşmasını isterim diyor. Tanrı'nın böyle bir yüreği var. O zaman onu bize aktarılanı belki o olabilir ama gerçek Tanrı'yı kendi sözünden, kendi kelamından tanımak gerekiyor.
1: Evet, gerçekten öyle. Çünkü ben çocukluğumda, büyüdüğümde hep Tanrı'dan korkulması gereken, devamlı ceza veren ve devamlı bizim ne yapıp ettiğimizi gözlemleyen bir varlık olarak aslında anlatıldı bana. Hı hı. Şimdi bakıyorum aslında çevremde hala bunu görebiliyorum. Çocukları devamlı Tanrı çarpar, Tanrı şöyle yapar, Tanrı böyle yapar diyerek aslında yetiştiriyor bazı aileler. Çocuklar da aslında Tanrı'dan korkulması gereken bir şeymiş gibi yetişiyorlar. Kafalarında öyle bir algı oluşuyor. Cezalayan, ceza veren devamlı olarak. Ben de öyleydim aslında. Çok eskiden, yıllar önce. Ama tabii ki senin de az önce dediğin gibi biz doğru şekilde Tanrı'yı tanımalıyız. Gerçekten Kutsal Kitabın anlattığı gibi mi tanıyorum, yoksa sadece bana öğretilenler gibi korkulan bir Tanrı olarak mı düşünüyorum diye onu iyi düşünüp bakmak gerekiyor. Çünkü bazen çevremizde duyduğumuz ya da bize anlatılanlarla kafamızda farklı bir Tanrı canlandırıyoruz ya da bir farklı bir Tanrı olduğunu düşünüyoruz ama önemli olan Kutsal Kitabın bize anlattığı şekilde Tanrı'yı tanımaktır.
0: Kesinlikle öyle. Bu yüzden Tanrı'yı tanımaya, Tanrı'nın bizi kendisini aslında bize tanıtmış olmasına ne kadar çok ihtiyacımız var ve en dolu anlamda, en yüce anlamda bunu İsa Mesih'te yaptığını görüyoruz. Yani Tanrı İsa Mesih'te beden alıp aramıza geldiğinde, yani kendi sözünü beden alıp aramıza gönderdiğinde onun yüceliğini, doluluğunu en dolu anlamda İsa Mesih'te gördük, tanıdık. Onun eylemlerinde, onun yaşamında, onun yüreğinde, merhametinde tam anlamıyla aslında biz Tanrı'yı orada görmüş olduk ve buna ne kadar çok ihtiyacımız var, bu önemli. Gelin katılalım olabilir mi diyor Batuhan kardeş, ilahi isteği olarak gelin katılalım ilahisini yazmış. Yani o ilahiye yer verebiliriz tabii ki, gelin katılalım ilahisine yer verebiliriz. Şimdi aslında ilahimiz hazırsa ona geçebiliriz. Ve ilahinin ardından burada olacağız. Tanrı deyince aklınıza ne geliyor? İlk aklınıza gelen kelime ne? Yeni gelenler hoş geldiniz. Bu soruya cevaplarınızı verebilirsiniz. İlahinin ardından buradayız. Devam edeceğiz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı canlı yayınıyla karşınızdayız ve en son size sormuştuk, Tanrı deyince aklınıza gelen ilk kelime ne diye size sormuştuk. Bu konuda aslında görüşleriniz varsa bize yazabilirsiniz ve bugünkü yayınımızın genel sorusu şuydu: siz son dakika insanı mısınız yoksa erkencilerden misiniz? Yani bir şeye hazırlanırken son dakikada mı hazırlanıyorsunuz, son dakikayı mı bırakıyorsunuz yoksa erkenden mi bunu yapıyorsunuz? Bunu da konuşuyoruz bir yandan. O konuda da görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Sunshine of the Lord YouTube'dan demiş ki, ceza meselesi aile eğitiminden kaynaklanıyor. Oysa Tanrı'nın en büyük cezası olsa olsa kendinden mahrum bırakmasıdır bana göre diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Aslında günahın sonucu olarak onu yaşadık. Yani aslında yaşadığımız şey Tanrı'dan evet, uzak olmaktı. Bunun kendisi aslında başlı başına bizi yani bir, aslında ekstra bir cezaya ihtiyaç yok aslında. Bunun kendisi bizim için, ruhumuz için bir azap oluyor. Batuhan Bey, ilahi için teşekkürler, Rab bereketlesin diye söylemiş. Biz teşekkür ederiz. İyi ki paylaştınız, iyi ki bizimleydiniz. Bugün aslında çok temel bir konuyu konuştuk kıymetli dinleyenler. Tanrı ile ilişki bir sınavı geçmek gibi değildir. Biz bir imtihan dünyasında yaşamıyoruz diye söyledik. Belki pek çok kez insanlar bunu söylüyor günümüzde. Yani dünya bir imtihan yeridir gibi düşünüyorlar ama kutsal yazarda bunun tam tersi olduğunu gördük. Peki günlük hayatımıza bunu nasıl taşıyabiliriz? Belki bu konuda küçük örnekler vermemiz faydalı olabilir.
1: Evet, bence ilk adım olarak Tanrı'yı sınav gözetmeni gibi görmeyi bırakmamız gerekiyor gerçekten. Belki böyle öğrenmiş olabiliriz geçmişte ama bunu bırakmak gerekiyor. Yani beni izliyor, hatalarımı yazıyor, yeterince iyi olup olmadığımı ölçüyor gibi bir düşünce varsa bu düşünceleri bırakmak gerekiyor. Çünkü kutsal kitabın anlattığı Tanrı, Mesih'te bizi kendisine çağıran Tanrı'dır. Onun için Tanrı ile ilgili düşüncemizi kutsal kitabı indirgememiz gerekiyor. Yani Tanrı, kutsal kitapta anlatıldığı gibi Tanrı'yı tanımak, o bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Eski bilgilerimizi bir kenara bırakalım.
0: Evet, kesinlikle öyle ve sözünde, kelamında bize açıklanan kutsal yazılarda, kutsal kitabın kendisinde, bugün halk arasında Tevrat, Zebur ve İncil'in kendisini okuduğumuzda orada karşımıza çıkan, kendi sözünde bize kendisini tanıtan Tanrı'yı tanımak gerekiyor. Ve belki bir diğer nokta olarak kendi iyiliğimize değil de Tanrı'nın lütfuna güvenmek, yani kendi bildiklerimiz de ya da kendi ben şu kadar çok işte sevap işliyorum, şu kadar iyi işlerim var gibi düşüncesinden ziyade Tanrı'nın lütfuna güvenmek burada önemli. Elbette iyi yaşamak önemli, dürüst olmak, merhametli olmak, sevgiyi yansıtmak, doğru olmak kesinlikle önemli. Ama bunlarla biz Tanrı'nın sevgisini ya da kurtuluşu satın alamıyoruz. Tanrı'ya biz şöyle gelebiliriz: Ya Rab, kendi doğruluğuma değil senin lütfuna ihtiyacım var. Evet, ben günahkarım, bana merhamet eyle diyerek, senin lütfuna ihtiyacım var diyerek onun zaten bize uzatmış olduğu armağanı kabul edebiliriz bu sayede.
1: Evet, aslında bir diğer önemli adım da şu: Tanrı'yı ertelememek gerekli. Belki hayatımız içerisinde birçok şeyle uğraşıyor olabiliriz, birçok koşuşturmamız, uğraşımız olabilir ama Tanrı'yı asla ertelememek gerekiyor. Yani bir gün düşünürüm, sonra araştırırım, yaşlanınca bakarım demek çok kolay ama Tanrı bizi bugün kendisiyle ilişkiye çağırıyor. Bugün, yani özellikle bunu söylemek istiyorum. Bu yüzden şimdi, yani bugün küçük bir adım atabilirsiniz. Bir dua edebilirsiniz, İncil'den bir bölüm okuyabilirsiniz. Bir protestan kilisesine gidebilirsiniz. Güvenilir bir imanlıyla konuşabilirsiniz. Ama bunu bugün yapmak gerekiyor, ertelememek gerekiyor.
0: Evet, yani gerçekten Tanrı'nın bir sınav gözetmeni olmadığını bugün hatırlamamız lazım. Düşüncenin değişmesiyle yenilenmemiz gerekiyor bugün. Kendi iyiliğimize değil Tanrı'nın lütfuna, yani kendi iyi niyetimize, kendi iyi işlerimize değil Tanrı'nın lütfuna, Tanrı'nın armağanına, onun sunduğu, Mesih'te sunduğu, Mesih'in çarmıhına güvenmemiz gerekiyor ve Tanrı'yı ertelemememiz gerekiyor gerçekten. Yani bugün elbette sınavlardan konuşuyoruz, sınavlardan başladık ve derin bir yere doğru geldik ve gerçekten biliyoruz ki biz bir imtihan dünyasında yaşıyoruz düşüncesi kutsal yazılarda karşımıza çıkmayan bir düşünce. Aslında Tanrı bizi puan toplamaya, kendimizi kanıtlamaya değil, Mesih'i tanımaya çağırıyor. Bugün bunu tekrar hatırlamak önemli.
1: Evet, belki bugün bizi dinleyen biri Tanrı hep korkuyla düşünmüş olabilir. Yeterince iyi değilim, çok hatam var. Tanrı beni kabul eder mi diye düşünüyor olabilir. Ama iyi haber şu, Tanrı bizi kendi iyiliğimiz sayesinde değil, İsa Mesih aracılığıyla kendisine çağırıyor.
0: Evet, yani İsa Mesih bizim için geldi. Günahlarımız için çarmıhta öldü. Üçüncü gün dirildi ve bu yüzden kurtuluşumuz bizim başarımız değil, Tanrı'nın armağanı olarak karşımıza çıkıyor. Ve bugün size açık ve böyle sevgi dolu bir çağrı yapmak istiyoruz. Aslında Kutsal Yazıların kendisi, Tanrı'nın kendisi bu çağrıyı yapıyor. Kutsal Yazılarda bize açıklanan tek formül İsa Mesih Rab ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul etmek. Onu Efendimiz olarak hayatımıza kabul etmek. Ve kendi doğruluğumuza değil, onun sizin için çarmıhta tamamladığı işe güvenmek aslında. Günahlarımızdan dönerek, günahkar olduğumuzu kabul ederek ama günahlarımızdan da dönerek hayatımızı ona teslim etmek.
1: Evet, yani İsa'yı Rab olarak kabul etmek, hayatımın yönetimini sana bırakıyorum demek bir anlamda. Ve İsa'yı kurtarıcı olarak kabul etmek ise günahlarımın bağışlanması ve sonsuz yaşam için sana güveniyorum demek.
0: Evet, yani bütün yolları bırakıp sana güveniyorum. Yaşamımda da aslında efendi ben değilim, aslında teslim oluyorum sana ve aynı şekilde kurtarıcı olarak da yalnızca sana güveniyorum demek önemli. Belki ilk defa bugün bunu duyuyor olabilirsiniz. Belki daha önce duydunuz ama ertelemiş olabilirsiniz. Yani sonra düşünürüm, sonra araştırırım, yaşlanınca bakarım, şu an biraz işlerim var gibi düşünüyor olabilirsiniz belki ama bugün Tanrı'nın sizi çağırdığını hissediyorsanız, bugün bu sözler kulaklarınıza, oradan belki yüreğinize doğru geliyorsa lütfen bunu ertelemeyin. Çok basit ve samimi bir şekilde Tanrı'ya bunu sorabilirsiniz, Tanrı'ya dönebilirsiniz, yönelebilirsiniz. Seni tanımak istiyorum diyebilirsiniz ona. Taraflı olarak yaklaşmak zorunda değilsiniz. Tarafsız olarak yaradanınıza, yaratılmış olarak yaklaşabilirsiniz. Ve ona diyebilirsiniz ki belki bugüne kadar senden uzak yaşadım, bunu kabul ediyorum. Günahlarım için bağışlanma ihtiyacım var. İsa Mesih'in benim için çarmıhta öldüğüne ve dirildiğine iman ediyorum ya da bunu anlamak istiyorum, gerçekten bu böyle mi diye sorabilirsiniz Tanrı'ya. Rabbim ve kurtarıcım olarak onu kabul ediyorum diyebilirsiniz eğer bunu anlamak ve öğrenmek istiyorsanız elbette. Ve hayatınızı ona teslim edebilirsiniz. Yeni bir yürek Tanrı'dan dileyebilirsiniz. Kendi ana dilinizde sade bir dua edebilirsiniz. Onu hayatınıza kabul edebilirsiniz. İsa Mesih'in adıyla diyebilirsiniz. O adı anabilirsiniz. Ve eminiz ki Tanrı size kendisini bu konuda gösterecek ve sizi yönlendirecek.
1: Evet, ve bu noktada aslında özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu dindarlığa bir davet değil. Aslında Tanrı'yla ilişkiye bir davet. İkisi arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Çünkü bizim aslında bütün program boyunca konuştuğumuz gibi yapıp ettiklerimiz bizim kurtuluşumuzu etkileyen bir durum değil. Onun için dindar olmak da bizi kurtarmaz. Bizi kurtaracak olan şey Tanrı'yla bir ilişki. Yaşamımızı ona vermek, onun ardınca ilerlemek, onun doğruluğunun sözleri içerisinde yaşamak aslında. Bu yüzden duayla Rabbin önünde durabilirsiniz ve daha fazla aslında öğrenmek istiyorsanız bize de yazabilirsiniz. Sorularınızı paylaşabilirsiniz. Dua etmek, İncil'den birlikte okumak ya da bu yolculukta size yardımcı olmamızı isterseniz bizlere de yazabilirsiniz. soru@radyomaranata.com adresinden her zaman size bu anlamda, bu yolculukta destek olmak isteriz.
0: Evet, ve kapanış ilahileri için de ilk yazan kazanır hatırlatmasını yapmış olayım. Artık yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Yayın aslında biz yayını tamamladıktan sonra tabii ki Radyo Maranata akışı devam ediyor. Radyo Maranata ilahilerini dinlemeye devam edebilirsiniz. Ve bu yayından sonra da eğer sizin ilahi istekleriniz varsa şimdi söylerseniz eğer onlar arka arkaya çalacak. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Bir ilahi isteğiniz varsa onu bize yazarsanız çok mutlu oluruz. Bu konuda hatırlatmasını yapmış olayım. Ve son olarak şunu da hatırlatmış olalım. Bu yayında aslında aklınızda ne kaldı, onu merak ediyoruz. Bugünkü yayından aklınızda kalan tek cümle ne oldu? Bu konuda bir anket başlatıyoruz şimdi. Onu işaretleyebilirseniz çok mutlu oluruz. Acaba ne kalmış dinleyicilerimizin aklında diye. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Batuhan Bey dua isteği var sanırım, Batuhan Bey.
1: Evet, hemen bakalım. Batuhan Bey şöyle demiş: dua isteğim olacak sizlerden. Eşim Tuğba için Rabbe gelmesi ve onu tanıması için dua isteğim olacak. İman ederken bana çok destek oldu. Hemen arkamda oturuyordu. Rab ona da dokunsun diye teşekkür ederim demiş. Evet, ben dua edebilirim eşiniz için şimdi. Ya Rab, yüceler yücesi, kutsal olan babamız, senin önüne gelmek istiyorum. Tuğba Hanım için onu senin önüne getiriyorum ya Rab. Lütfen onun yüreğinde çalış ve ona senin Rab olduğunu anlayacak bir yürek ver diye sana yalvarıyorum ya Rab. Senin gerçeğini anlayabilecek bir yürek ve kulak ver diye sana yalvarıyorum ya Rab. Onun sana gelmesi önündeki engelleri senin önüne getiriyorum ya Rab. Kaygılar varsa, korkular varsa, önyargılar varsa bugün İsa Mesih adıyla bunları kırıyoruz ya Rab. Amin. Yalvarıyoruz sana yüceler yücesi. Onun iç varlığını güçlendir ve onu güçlü bir şekilde kendine çek ya Rab. Ve sana iman etsin, sonsuz yaşam kitabında adı yazılı olsun diye sana yalvarıyorum. Anlasın ki her şey geçici ama sen sonsuzlara dek var olan, gerçek, yaşayan, diri Tanrısın ya Rab. Sana yaşamını versin, yüreğini versin ve sana iman etsin diye gerçekten bugün senin önünde durmak istiyoruz, yalvarmak istiyoruz yüceler yücesi. Sen her şeyi yapabilecek güce sahipsin ya Rab. Yürekleri değiştirebilecek olan yalnızca sensin ya Rab. Her insanın yüreği senin elindedir. Lütfen Tuba Hanım'ın yüreğinde de çalış ve Batuhan Bey'le ikisini de bereketle, evliliklerinde bereketle. Seni yücelten bir evlilikleri olsun, yuvaları Amin. Olsun. Daima onların yardım et, rehber ol, elin daima onların üzerinde olsun diye sana yalvarıyoruz ya Rab. Senin merhametli ellerine bırakıyorum Tuğba Hanım'ı. Batuhan Bey'i de bu anlamda kullan diye sana yalvarıyorum İsa Mesih adıyla. Amin.
0: Amin. Amin. Deborah kardeş de yazdı. Selam, benim için genel olarak dua eder misiniz diyor. Sevinçle dua ederiz elbette. Başka dua isteği olan varsa onun için de dua ederiz. Deborah kardeş için ben dua etmiş olayım. Rab, seninle geliyoruz ve sana şükrediyoruz. Sen gerçekten bizi ana rahminde ören Tanrısın ve yüreğimizin en derin ihtiyaçlarını biliyorsun ya Rab. Ve sen sevgisin. Senin merhametin için şükrediyoruz. Seni tanıma hazinesine sahip olduğumuz için şükrediyoruz. Deborah kardeş de seni tanıdığı için şükrediyoruz. Onun yaşamında etkin ol diye dua ediyoruz ya Rab. Onun yaşamında bereketli kıl diye dua ediyoruz. Şu anda neye ihtiyacı varsa onda etkin ol diye dua ediyoruz ya Rab gerçekten. Onun rehberi ve kılavuzu ol diye dua ediyoruz. Esenliğinle onu sarıp sarmala. Şifaya ihtiyacı varsa şifa ver. Huzura ihtiyacı varsa huzur ver. Sen esenlik getiren Tanrısın. Teselliye ihtiyacı varsa teselli ver. Yaralarını sar diye dua ediyoruz. Ruhunla onu güçlendir diye dua ediyoruz. Başarılı kıl ne yapıyorsa, öğrenme sürecinde, yaşamında, hayatında, iş yerinde, çevresinde onu ışık kıl diye dua ediyoruz. Ve esenliğinle onu ruhunla bereketle diye yalvarıyoruz ya Rab. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
1: Amin ya Rab.
0: Amin. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, yazdığınız için dua konularınızı. Batuhan kardeş amin diyor. Sunshine of the Lord, o da amin diyor. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradaydınız. Anketimizi tekrar hatırlatmış olayım. Birazdan o da kapanmış olacak. Bugünkü yayından aklınızda kalan tek cümle ne oldu? Lütuf cümlesi mi aklınızda kaldı? Yani kurtuluş armağandır cümlesi mi aklınızda kaldı? Ertelememek cümlesi mi aklınızda kaldı? Tanrı'yı tanımak cümlesi mi? Yoksa İsa Rab ve kurtarıcıdır cümlesi mi aklınızda kaldı? En çok aklınızda ne kaldı? Onu işaretleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gül Arif amin diyor. Deborah Hanım da, Deborah kardeş de amin diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın sonuna geliyoruz. Bugün sınava geç kalan öğrencilerden başladık ama aslında çok daha derin bir yere geldik. Şunu konuştuk: insan hayatı bazen böyle bir imtihan gibi hissedebiliyor. Yani imtihan dünyasında yaşıyoruz, sınav dünyasında yaşıyoruz. İşte sürekli yetişmeye, başarmaya, kanıtlamaya belki çalışıyor gibi hissediyor olabiliriz ama Tanrı'yla ilişki bir sınavı geçmek gibi değildir. Yani Tanrı bizi bir imtihan için yaratmadı. Kutsal yazılarda bunu öğrendik.
1: Evet, kutsal kitap bize şunu gösteriyor: İnsanın temel sorunu Tanrı'dan uzaklaşmış olmasıdır. Ve müjde bize Tanrı'nın Mesih'te insana yaklaştığını, kurtuluşu bir armağan olarak sunduğunu anlatır.
0: Evet, bugün bizi dinleyen herkese tekrar aslında hatırlatmak isteriz. Lütfen Tanrı'yı ertelemeyin. Onu sadece korkuyla, sadece bir sınav gözetmeni gibi düşünmeyin. Çünkü Tanrı'nın özü sevgidir. O bizi yaratan, bizi ana rahminde öğren, kendi suretinde bizi yaratan merhametli babamızdır. Ve o sizi Mesih'te kendisini tanımaya çağırıyor. En dolu anlamda aslında Mesih'te beden alıp aramıza gelerek, bize inerek aslında, yani bizim ona gelmemizi değil, o bize doğrudan gelerek bize değiştiriyor ve Mesih de bize kendisini tanıtıyor. Bunu davet ediyor, buna çağırıyor. O yüzden lütfen bu çağrıyı ertelemeyin ya da bu çağrıyı önemsiz gibi görmeyin. Tesadüfen de burada değilsiniz, onu da hatırlatmış olalım. Tanrı bu çağrıyı duymanızı istiyor gerçekten.
1: Evet, eğer bugün İsa Mesih hakkında daha fazla öğrenmek istiyorsanız size özellikle iki küçük ama önemli adım önermek istiyorum. Birincisi, İncil okumaya başlamalısınız. Nereden başlamanız gerektiğini bilmiyorsanız Yuhanna bölümünden başlayabilirsiniz. İsa Mesih'in kim olduğunu, ne söylediğini, insanlara nasıl yaklaştığını orada çok açık şekilde görebilirsiniz.
0: Evet, ikincisi de aslında bulunduğunuz bölgede, yaşadığınız şehirde yerel bir Protestan kilisesine gitmenizi kesinlikle teşvik ediyoruz. Çünkü iman yolculuğu tek başımıza yürümemiz gereken bir yol değildir. Kutsal kitabı birlikte öğreneceğimiz, dua edeceğimiz, sorular soracağımız, sağlıklı bir iman topluluğunda, elbette İncil merkezli bir toplulukta büyümek çok kıymetli ve değerli.
1: Evet, yani eğer nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız bize de yazabilirsiniz. Size İncil okumaya başlama konusunda yardımcı olabiliriz, dua edebiliriz. Bulunduğunuz şehirde yerel bir Protestan kilisesi bulmanız için yönlendirme yapabiliriz. Bunun için soru@radyomaranata.com'dan bize yazabilirsiniz. Her konuda yazabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmak isteriz bu konuda.
0: Evet, dua isteğiniz varsa, İsa Mesih hakkında sorularınız varsa ya da bugün ettiğimiz dua ile ilgili bizimle konuşmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz her zaman. O konuda hatırlatmış olalım.
1: Evet, bugün bizimle olduğunuz için gerçekten teşekkür ediyoruz. Yorum yazan, ilahi isteği gönderen, dinleyen herkese yürekten teşekkür etmek istiyoruz tekrar tekrar.
0: Evet, Radyo Maranata YouTube'dan, Instagram'dan, Twitter'dan, yeni ismiyle X sanırım, X'ten, yani tüm sosyal medya platformlarından @radyomaranata olarak takip edebilirsiniz. Web sitemiz www.radyomaranata.com. Oradan bizi dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube'da da sürekli eş zamanlı canlı yayınımız oluyor. Oradan da dinlemeye devam edebilirsiniz. Lütfen bu yayın videosunu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. İyi ki buradaydınız.
1: Evet, bir laf lafa açtı. Canlı yayınımızın daha sonuna geldik. Ben Semra.
0: Ben de Aydın ve bugünlük bizden bu kadar. Tanrı'nın lütfu ve esenliği sizlerle olsun. Esenlikler.
1: Esenlikler.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon

0: gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum, Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, Elçi Pavlus önemli ve gizemli bir şahsiyet. Gerçekten bu şahsiyetin yaşam hikayesine bu programda odaklanmak istiyoruz. Çünkü farklı bir yaşam hikayesi var. Kiliseye zulmeden biriyken bambaşka bir dönüşüm yaşayıp aslında Mesih'in elçilerinden biri olan ve en büyük hizmetkarlardan biri olan Pavlus'u görüyoruz. Haliyle bu da belki akıllarda soru işaretlerini de kafalarda oluşturabiliyor. Bununla alakalı noktalara bu programda değinmek istiyoruz. Pavlus'un geçmişi hakkında biraz bahsetmek istiyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Pavlus hakkında belki biraz konuşmamız gerekiyor. Pavlus kimdir? Onun geçmişi nedir? Bir önceki programda aslında Saul olduğunu, Tarsuslu Saul olduğundan bahsettik. Mesela Pavlus kendisini nasıl tanıtıyor kendi sözleriyle? Belki ona bakmamız gerekebilir, George Bey.
1: Evet, önemli bir sorudur. Çünkü yine bu programlarda ele almaya çalıştığımız gibi Pavlus'un geçmişi veya kimliği hakkında bir sürü iddialar var. Burada özellikle Sayın Çinasi Gündüz'ün iddialarına cevap vermeye çalışırken Paulus'un yaşamı, onun yetiştiği çevre vesaire kültürel geri planı ile ilgili birçok şey yazıyor. Ama kendi sözleriyle Paulus'u soracak olursak, bakacak olursak sorduğun gibi kendisi açıklıyor. Ben Ferisiyim diyor, Yahudiyim, İsrail soyundan, Benyamin oymağından, İsrail'in 12 oymağından birinden Benyamin. Özbeöz İbraniyim diyor. Mesela bunu Filipililere yazdığı mektupta 3. bölümden okuyorum. Kutsal yasaya, yani Tevrat'ta, Tora'ya bağlılık derseniz Ferisiydim. Ferisiler işte o dönemde en bugünkü Ortodoks Yahudilere benzer biraz. Çok bağlı, çok kuralcı ve Tevrat yorumlama sanatına, midraş denilen yaklaşımlara çok önem veren Ferisiydi. Yani ama aynı zamanda diyor ki gayret derseniz kilise zulmeden biriydim. Ama esas geçmişi, çocukluğu Tarsus'ta büyüdüğünü söylüyor. Tarsus'taydı, Tarsusluydu. Kılıkya'nın Tarsus kentinde doğdum ve burada, yani burada derken Yeruşalim'de, daha sonra Kudüs'e taşınıyor. Kaç yaşta olduğunu bilmiyoruz ama orada anlatıyor. Çok ünlü bir haham. Diğer kayıtlarda da geçer. Yani İncil dışında olan kayıtlarda geçer. Gamaliel'nin dizinin dibinde büyüdüm diyor. O zaman dini bir eğitim, Yahudilikte dini eğitimi aldı. Ve çok başarılı olduğu anlaşılıyor. Atalarımızın yasası ile ilgili sıkı bir eğitimden geçtim diyor. Ve Tanrı için gayretli çalışan biriydim diyor. Yani o kendisi böyle anlatıyor. Daha sonra işte bu İsa ile ilgili iddialar ortaya çıkmaya başlıyor. O İsa'nın çarmıha gerilişinden sonra bazıları Yahudiler arasında İsa'nın ölümden dirildiğini iddia etmeye başlıyorlar. Gerçekten Mesih olduğunu söylüyorlar. Biz onu gördük diyorlar. Çarmıha gerilen Nasaralı İsa gerçekten Mesih'tir diyorlar. Ve bu hızlı bir şekilde yayılıyor ve eyvah diyor bu Ferisiler, bu kişiler, dinimiz elden gidiyor. İsa Mesih'se biz de onu çarmıha germekle suçluyuz. Bu gerçek dışı, bu yalandır, bizim halkımızı saptırıyor diye. O grubun içinde yer aldı, zulmeden birisi oldu.
0: O zaman aslında çok dini eğitimi yüksek bir kişi, yani Yahudi din sisteminde aslında dini eğitimi yüksek bir kişi diyebiliriz kendisine. Evet. Genç yaşta Kudüs'e gönderilmiş ailesi tarafından ve orada bahsettiğiniz Gamaliel tarafından, o dönemin en büyük hahamlarından, en ünlü hahamlarından biri olan Gamaliel tarafından eğitim almış.
1: Evet.
0: Ve kendisi de 1. Timoteos 1.13-15'te şöyle diyor: "Bir zamanlar ona küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. Ama Rabbimizin lütfu imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime döküldü. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim." Hı-hı. diye kendisinden bahsediyor. Ve 1. Korintiler 15.9-10'da "Ben elçilerin en önemsiziyim" diyor. Aslında elçi olduğunu da, Mesih'in elçisi olduğunu da burada vurguluyor. Ve kendi önceki yaşamında da aslında Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim diyor. Bir şekilde Paulus aslında Mesih İsa'yla tanışıyor ve bir dönüşüm yaşıyor. Onun elçisi oluyor ve gerçekten kiliseye hizmet eden, Hristiyanlık için önemli bir insana dönüşüyor.
1: Evet.
0: Peki bu süreç nasıl oluyor? Yani mesela baktığımız zaman belki şeye değinmek gerekebilir. Kendisini İstefanos'un idamında da görüyoruz. İncil'de İstefanos'un idamında da Saul'un olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: O süreç nasıldı? Yani Paulus fiziksel olarak İsa'yı gördü mü mesela o dönemde? Zulmettiği dönem nasıldı insanlara?
1: Evet. Önce olayı bir, yani bu Mesih kavramını biraz düşünmek lazım. Çünkü aynı düşünce bugün de vardır. Peygamberle ilgili işte bir yüce bir peygamber Allah'ın koruması altındadır. Yani onun böyle utanç verici bir şekilde idam edilmesi, seküler kral tarafından bir çarmıha gerilmesi mümkün değil diye düşünülüyor. Yahudiler için de o dönemde Mesih günahlara karşılık işte kurtarıcı olarak ölecek olan bir Mesih olarak çok düşünmüyorlardı. Daha çok yargı getirecek, kötülerin o kötü rejimlerini ortadan kaldıracak, doğruları ön plana koyacak, Tanrı'nın yasasını uygulatacak ve insanları o şekilde özgürlüğe kavuşturacak, İsrail'i ön plana koyacak olan bir Mesih bekliyorlardı. İsa geldiği zaman bunları yapmadı o şekilde. Evet, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı, zaman doldu, tövbe edin, müjdeye inanın şeklinde duyuruyordu ama Yahya bile, onun öncüsü, İsa'nın da peygamberlerden de üstün olan budur, benim öncüm budur diye anlattı. Yahya bile bunu tam olarak kavrayamadı. Çünkü evet,
0: soruyordu, gelecek olan sen misin?
1: Sen misin, değil misin? Çünkü hapisteydi. Hapiste yatarken, hani bu sen onlara yok edecektin kralları, Tanrı'nın krallığını yerleştirecektin, kuracaktın. Hani bu böyle gidiyor, günahkarlarla ortak, yani sofrada oturuyorsun bu şekilde. Yani beklentileri karşılanmadı. Yahudi onun için, İsrail bu İsa'yı Mesih olarak kabul etmediler. Tanrı'nın gizemli tasarısını anlamadılar. Tanrı'nın kuzusu, Tanrı'nın kurbanlık kuzusu olduğunu düşünemiyorlardı. Günahkarları kendisiyle barıştırmak için Allah'ın kendisinin sunduğu bir kurban olarak o çarmıhta ölmesi gerektiğini İsa söylüyordu. Ve aynen bu gerçekleşince gerçekten öldü, gerçekten de gömüldü. 3 gün o mezarda kaldı. 3. gün ölümden dirilince öğrencileri, havarileri o zaman zihinleri açılıyor. Ve bunun böyle olması gerektiğini, gerçekten Mesih her şeyden önce bizim kurtarıcımız olarak ölmesi gerekiyor. Ve bu haberi yayıyorlar. Yahudilerin çoğu o dönemde bunu göremiyorlardı. İsa mümkün değil onun Mesih olması.
0: Onlar nasıl bir onlar nasıl bir Mesih bekliyordu? Nasıl?
1: İşte o dediğim o kurtarıcı tarzında, kral tarzında. Çünkü neden? Tevrat'ın veya o geçen programda anlattığımız peygamberlerin gelecekle ilgili söyledikleri şeylerde Mesih bir kereye mahsus gelecek. Ama İsa geldiği zaman birçok önceden vaat edilen birçok şey, dünya barışı sağlamadı. Kötü yönetimleri ortadan kaldırmadı. onları yok etmedi. Uluslar, krallar kötülüklerini devam ediyor. Onlar onu bekliyorlardı. Ama anlamadıkları şu taraf şuydu. İsa Mesih'in iki gelişi var. Mesih bir kere geldi ve merhamet yılı, bir merhamet dönemi açılıyor insanlara. Kötülüğü yok etmeden insanları kurtarıyor. Henüz son yargıyı getirmeden o dönem açılıyor. Ve ikinci ölümü ve dirilişinden sonra bir daha geleceğim diyor. Benim ölmem gerekiyor, gömülmem gerekiyor, ölümden dirileceğim ve çağın sonunda tekrar geleceğim diye onları eğitiyordu. Yahudilerin çoğu böyle bir Mesih beklemiyorlardı. Birden her şeyin düzelmesi gerekir. Biraz bizim gibi sabırsız ama Mesih'in planı farklıydı. Paulus da onu kavrayamıyordu. Ta ki Mesih'le, dirilmiş olan Mesih'le karşılaşıncaya kadar.
0: O zaman onlar daha dünyasal veya siyasi anlamda bir Mesih bekliyorlardı ama Mesih'in kendisi de zaten benim krallığım göklerdedir dediğini görüyoruz İsa Mesih'in.
1: Evet.
0: Benim krallığım göklerdedir diye vurguluyor.
1: Onların bekledikleri birçok şey aslında İsa Mesih'in ikinci gelişinde gerçekleşecek. Bir anlamda evet, bir yargı gerçekleşecek. Siyasi olsun, diğer kötülükler olsun. O zaman yargılanacak. Tanrı sonsuza dek sabretmeyecek bu dünyaya. Ama şimdilik sabrediyor. Bazen soruluyor, neden, eğer Tanrı iyiyse neden kötülükler olmaya devam ediyor? Ve cevabı İncil'de, Tanrı sabrediyor. Henüz onları yargılama zamanı gelmedi. Gelseydi hepimiz yok etmek zorunda kalıyor. Ama hayır, bu arada insanları kurtarıyor. Mesih de onu yapıyor şu anda. Halkını oluşturuyor, topluluğunu oluşturuyor. Evet, dediğin gibi siyasi bir Mesih olarak gelmedi. Doğru.
0: Evet. Peki Pavlus'un o dönemdeki bulunduğu ortam nasıldı? Yani Roma yönetimi altında olduklarını biliyoruz.
1: Evet.
0: Roma yönetimi altında Yahudiler inançlarını özgürce yaşayabiliyorlar mıydı?
1: Kısmi olarak. Yani onların en çok bağlı oldukları kendi Kudüs'teki o yüce tapınaktı. Yani çok güzel, harika bir mabet vardı. Orada Romalıların izniyle ibadetlerini gerçekleştiriyorlardı. Bir dünya harikasıydı neredeyse o Herodes'in yaptırdığı tapınak. Ve bu Mesihçiler, ama İsa ona yönelik bir uyarı yaptı. Madem siz beni istemiyorsunuz, madem Allah'ın sizi ziyaret ettiği zamanı bilemediniz, bu tapınağınız yok edilecek.
0: Evet.
1: Yani yerle bir olacak, taş üstünde taş kalmayacak diye. Ve gelecekle ilgili peygamberlik sözlerinden biriydi, oydu. O da gerçekleşiyor. Yani 70 yılında, İsa'dan sonra 70 yılında yaklaşık o gerçekleşiyor. İşte o dönemde İstefanus'tan söz ettin. İşte o da ve İsa'nın kendisi bu sözlerini tekrarlayarak, işte ümidinizi bu tapınağa bağlamayın. Yani dönün, tövbe edin. Mesih'e gelin, kurtulun, çünkü bu yargılar gerçekleşecek diye uyarı yapıyorlar. İşte o dönemde Ferisiler ve özellikle o tapınakta hizmet eden, yani kendilerini köşe edinen, orada çıkarları olan İsrail önderleri bunu çok karşıydılar. Bu adam işte tapınağımızı yok edecek, yasamızı yok ortadan kaldıracak, işte İsa yeni yasa getiriyor, işte İsa yeni tapınak yapacak vesaire, bir sürü suçlamalar yaparak İstefanus adlı bir tane İsa öğrencilerinden birini mahkemeye getiriyorlar. Onu yargılayacağız, yani dinliyorlar. Elçilerin İşleri kitabında 7. bölümde onun konuşması anlatılıyor ve onun sonunda da onu idam etmeye karar veriyorlar. O da, onu taşa tutuyorlar. O da gözlerini göğe bakıyor. Diyor ki, işte orada Tanrı'nın sağında İsa'yı görüyorum. Mesih'i görüyorum. Ve dua ederken de ruhumu al diye dua ediyor. Bir de İsa'yı da örnek alarak, çarmıha gerilen İsa'nın da baba onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyor sözünü bir nevi örnek olarak diyor ki, bu suçu onlara yüklemeyin diye can veriyor. İşte elçi, daha sonra elçi olan Paulus, o zaman Saul adlı bu Ferisi, bu taş atanların giysilerini bekçilik yapıyordu. Evet. O da bu kararı onaylıyordu. O da şiddetli bir şekilde bu Mesihçileri karşıydı.
0: Evet, burada bir virgül koymamız gerekiyor. Kısa bir ara vermemiz gerekecek. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. @radyomaranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Kısa bir ara, sonra ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile tekrardan Pavlus'un geçmişi üzerine odaklanmaya devam edeceğiz.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus'un ikinci bölümünün ikinci yarısında sizlerle beraberiz. Doktor George Bristow ile karşınızdayız, Hristiyan ilahiyatçı ve yazar. Ve bu bölümde aslında Pavlus'un geçmişine, hayat hikayesine odaklanıyoruz. Çünkü kendisi gerçekten ilginç bir elçidir. İlginç bir tanıklığı var, ilginç bir yaşam hikayesi var. Mesih'e zulmeden, aslında Mesih'in kilisesine zulmeden ve maalesef aslında şehit olan İstefanos'un idamında bile yer olan, ona katkı sağlamış olan bir kişiyken bambaşka bir kişiye dönüşüyor ve bambaşka bir insana dönüşüyor. Mesih'in elçisi haline geliyor. Bunun üzerine odaklanmaya devam ediyoruz. Bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz ve soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Tekrardan bunu hatırlatmış olalım. Peki Pavlus, aslında Pavlus metinlerine baktığımız zaman George Bey, orada Pavlus işte ben eskiden şunlara güveniyordum, böyle bir yaşamım vardı ve Tanrı ile olan ilişkimde aslında güvendiğim şeyler bunlardı diye bahsettiği noktalar var. Bunlar nelerdi? Onlara belki değinmemiz gerekebilir.
1: Evet. Yahudiler için işte o dönemki Yahudiliğin en önemli noktalarından bazıları şöyledir. Her şeyden önce Tora. Hani Tevrat diye bildiğimiz Tanrı'nın sözü, Allah'ın yasası olarak ona bağlıydılar. Bunun da sebebi özellikle zaten başta verilmişti. Onlar da ona itaat etmedikleri için İsa'dan yaklaşık 700 yıl önce, 500 yıl önce de sürgüne gittiler. Babil'e sürüldüler ve orada tapınak olmadan, hiçbir şey olmadan yaşamak zorunda kaldılar. Ve o dönemde Torah'a dönelim, bir dönüş nokta, bir dönüş hareketi olarak Tora merkezli bir din diyebiliriz ve her şeyden önce Tora araştırmak.
0: Yahudi reformu gibi diyebilir miyiz aslında?
1: Evet, öze o dönem dönüşü. Bir öze dönüş. İşte bu putperestlikten korunmamız gerekir artık. Yani kesinlikle yasadan sapmamak lazım ve o dönemde Tora odaklı bir araştırma sanatı mı diyelim? Üzerinde tartışmalar, işte Yahudilerle ilgili filmlerde de görüyoruz. Mesela Damde Kemancı vesaire, o filmlerde.
0: Evet.
1: Yasa üzerinde daha çok Tevrat'ın kendisinden daha çok hahamların, eski hahamların yorumlarına bakarak soruları tartışıyorlardı. İşte boşanma mümkün mü, değil mi, caiz midir, değil midir tarzında bir sürü şey tartışıyorlar. Ama Tora üzerinde, Tora merkezli bir dünya görüşleri vardı. Kendi o yorumun da tam merkezinde seçilmiş İsrail halkı yer alıyor. Yani ta baştan beri Allah bizi seçti gibi bir yaklaşım var. Bir parça doğru ama onu farklı bir şekilde, yani kendilerinin üstün olduğu, İşte bazı yorumlarında işte Adem yaratılırken Adem İsrail'in temsilcisi olarak yaratılıyor, İsrail onudur, İşte diğer yaratıklar diğer uluslardır tarzında şeyler bile görebiliyorsunuz. O tabii Tevrat'ta o yok. Tevrat'ta böyle bir düşünce yok. Bütün insanlar aynı değere sahiptir. Ama o sonradan yapılan yorumlarda seçilmiş olduklarına dair çok büyük bir vurgu var. Tapınak da çok önemli. Kutsal tapınak, onu yeniden yaptıkları zaman sürgünden dönünce her şeylerini ona adadılar bir anlamda. Kutsal toprak, bildiğimiz bugünkü, hala bugün de üzerinde tartışılan Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu o tepe üzerinde hala o tartışmalar ta oradan geliyor. Değerler bu tarz şeyler.
0: Evet, bunlara değer veren bir yaşam sürüyordu. Ondan sonra Mesih'le beraber aslında bir dönüşüm yaşadı. Farklı bir şeye
1: yani bambaşka geçti. Bir bambaşka merkez, bir insan bambaşka oldu. Bambaşka bir şeydir. O zaman işte şeriat yerine Mesih'in yasası, Mesih'in sözü olarak veya işte ahlaki örneklerden daha çok Tanrı'nın bizim dönemimizde ne yapıyor? Tapınak yerine veya Torah'ın yüceliği yerine Mesih'in yüceliği üzerine odaklanmaya başlıyor. Evet, Torah'ın çok büyük önemi vardır ama o bir hazırlıktı. İncil'e hazırlıktı. Bazen bizim toplumumuzda insanların düşüncelerinde işte Tevrat'ın bir geçerli olduğu bir süre vardı. İşte onun hükmü ortadan kalkıyor. Onun yerine Zebur geliyor. Sanki farklı bir halk. Ondan sonra da onun hükmü kalkıyor. İncil geliyor. Böyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Aslında Tevrat bir nevi yapı gibi, temel kat Tevrat, üzerinde diğer katlar bina ediliyor ve hepsi bir yapıyı oluşturuyor. Hı. Ve Mesih'in gelişi de bunun devamıdır. Aynı halkın, aynı peygamberliklerin yerine gelmesiyle, hı, aynı hikayenin devamı. Paulus bunun farkına varınca her şeyini Tanrı'nın bu yeni antlaşmayı kuran Mesih'e odaklıyor. Hı hı. Her şeyini ona veriyor.
0: Evet. Siz de bahsettiğiniz zaten aslında işte Tevrat ya da Zebur ya da İncil derken biz ayrı ayrı kitaplardan bahsetmiyoruz. Tek bir kitaptan, tek bir öyküden bahsediyoruz. Kutsal kitap olarak bunu şu an günümüzde okuyabiliyoruz bir bütün olarak.
1: Evet.
0: Toplumumuzda bunlar ayrı ayrı kitaplar ya da işte birbirinin halefi gibi, birbirinin şeyi gibi, sanki değiştirildi, onun yerine o geldi gibi görüyorlar ama en başından beri Tanrı tasarısının bir hikayesini görüyoruz ve bunun için de başvurduğumuz kaynak kutsal kitap olduğunu hatırlıyoruz. Bir önceki bölümde de onun vahiy anlayışından zaten bahsetmiştik. Belki burada Pavlus'un soyuna bakmamız gerekebilir mi? Yani Pavlus Yahudi bir aileden doğuyor diyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ama ailesi Roma vatandaşı ve kendisi de Roma vatandaşı ve bu
1: yani
0: işte
1: iki yönlü bir kimliğe sahiptir.
0: İki yönlü bir kimliğe sahip. Bir de Grek kültürü hakkında da bilgisi var. Yani Yahudi kültürü hakkında bilgisi var, Roma hakkında bilgisi var. Bir de Grek kültürü hakkında da bilgisi var.
1: Evet, Grekçe konuşuyor, eski Yunanca konuşuyor. İbranice bir nevi ana dilidir. Yani dininin dili, kitabının dili olarak var. Ama onun yazılarına, şimdi Şinasi Gündüz'ün bazı savlarında şunu görüyoruz. Sanki Hristiyanlıkta gördüğümüz ve İncil'de gördüğümüz birçok şey o Yahudi kaynaklardan değil de işte Roma, Grek dünyasından alınmış mitler, farklı tanrılar, farklı ilahların anlayışlarını buluyoruz orada. Paulus onları sokandır diye bir yaklaşım var. Halbuki Paulus eski ayet dediğimiz Kitab-ı Mukaddes dediğimiz İsrail'in peygamberlerinden her şeyini alıyor. Yani bakıyorsun mektuplarında hep işte kutsal yazılara göre Tanrı bunları yaptı. Oradan alıntı yapıyor, Tevrat'tan örnek veriyor. Musa ve peygamberler buna tanıklık ediyor vesaire. İşte Mesih bu şekilde öldü. O da kutsal yazılara göre bu şekilde ölümden dirildi kutsal yazılara göre. Hani oradan değil de direkt Tevrat'ın dünya görüşünden, direkt İsa'dan sonraki o yazılardan, onlara dayanarak bütün bunları anlatıyor. Onun dünya görüşü Roma dünya görüşü değil. Yani onun dünya evet Roma dünya görüşünü anlıyor bunu. Bazılarında buluyorsunuz işte putperestlere nasıl hitap edeceğini biliyor. Greklere olsun işte putperest çobanlara vesaire hepsine sesleniyor ama onun kendi dünya görüşü direkt kutsal kitaptan, Kitab-ı Mukaddes'ten kaynaklanan bir dünya görüşü. O Yahudidir.
0: Evet, Yahudi.
1: Tek monoteist, sıkı monoteist ve onun İsa'ya Rab demesi zaten şaşırtıcı bir şeydir. Bütün o ilk Hristiyanların tümü Yahudi. Yani monoteizmden asla taviz vermez ama bakıyorlar ki, anlıyorlar ki esas İsa dünyaya gelen Rab'in ta kendisidir. Onun beden almış sözünün ta kendisidir. Ve ona Rab diyerekten tek Tanrı'yla özdeş, hatta onun sözü olarak algılıyorlar. Yani tek tanrıcılığa o şekilde de devam ediyorlar.
0: Peki Yahudi toplumundaki o değişim nasıl oluyor? Yani Tevrat'a baktığımız zaman yasaya bağlılık mı görüyoruz orada? Yasaya bağlı kalma iyi mi buyuruyor? Yoksa Mesih'le beraber, yani İsa Mesih geldiğinde bunun değişeceğini, bunun sadece ona bir işaret olduğuna dair bir bilgi var mıydı?
1: Hani tamamen ortadan kalkmıyor Tevrat'ın yasaları, şeriat. Yani Musa'nın yasası aslında yok edilmiyor, tamamlanıyor İsa'da. Orada yani hala yeni antlaşmada çaldırmayacaksın, çalmayacaksın, işte öldürmeyeceksin, işte yalan söylemeyeceksin. O ilkeler, o prensipler aynen devam ediyor. Onların birçoğu zaten yeni ayette de tekrarlanır. Ama aynı zamanda İsa'nın gelmesiyle, özellikle çarmıhta ölüp dirilmesiyle yeni bir şekil alıyor Tevrat'ın birçok şey. Kurban sunma yerine artık İsa'nın son kurbanlığı temel oluyor. veya şabat kavramı, sept günü, dinlenme olarak İsa Mesih kendisi ben şabatım diyor. Ey bütün yorgunlar, bütün yani yükü ağır olanlar bana gelin, ben size huzur vereceğim, istirahat vereceğim diyen bir İsa ile karşılaşıyoruz. Yeni antlaşmayı ben kuruyorum, kendi kanımla bunu yürürlüğe geçiriyorum diye. Ve o zaman Paulus bir özet verecek olursak bir ifadeyle, Paulus der ki çok açık bir şekilde, ben Musa'nın yasası altında değilim. Ama bu Tanrı'nın yasasından bağımsız olduğum anlamına gelmez. Ben Mesih'in yasası altındayım. Tanrı'nın yasasına Mesih harcılığıyla bağlıdır artık. İsa'nın getirdiği şekilde, İsa'nın tamamladığı kendisinin gerçekleştirdiği yeni yasa altındadır. Ama bu yasasız, kitapsız birisi olduğu anlamına gelmiyor. Bazen böyle suçlamalar yapıyor. İşte İsa güzel, temiz bir yasa öğretiyordu. Peygamber olarak bunu buyuruyordu ama işte Paulus geldi, her şeyi karıştırdı. Zaten savın merkezinde o var. Alakası yok. İsa Mesih de kendisinin de ölmesi gerektiği, ölümden sonra dirileceği, yeni bir dönemde kutsal ruhun geleceği, hani işte üçlü birliğin içinde olan kavramlar da vardı. Baba, oğul, kutsal ruh veya baba, öz, yani öz olan baba, söz ve kutsal ruh var. Onların hepsi İsa'nın sözlerinde de bulabiliriz. Paulus'un da sözlerinde bulabiliriz. Belki bu konulara daha sonra geleceğiz.
0: Evet, ilerleyen bölümlerde bu konulara gireceğiz. Mesela şeyden bahsettiniz, işte Paulus sıkı bir monoteistti dediniz ve İsa'yı Rab olarak kabul etmek onun için garip bir şeydi. Belki Yahudi toplum için de garip bir şeydi. Ama eski ayette gelecek olan Mesih'in tanrılığıyla dair bir bahis yok muydu? Yani onun aslında tanrı olacağına dair bir bahis yok muydu?
1: Ve bu birkaç şey vardır.
0: Evet. Kusura bakmayın, çok böldüm sizi ama bu kadar kutsal yasayı bilen kişiler bunu fark etmediler mi? Yani ferisilerden bahsettik örneğin.
1: Evet. Fark etmediler anlaşılan. Ama şu vardı kesinlikle onların anlayışlarında, yani o döneme ait Yahudilikten, Yahudiliğin kitaplarında görüyoruz işte. Her şeyi yaratan Tanrı vardır ve başka her şey yaratılmıştır. Yani onun emri altındadır. Ama aynı zamanda Tevrat, peygamberler, o yaratan Rabbin kendisinin dünyaya geleceğini de bildiren birçok yer var. İşte Yaşaya 40 mesela veya Malaki 3 veya Zekeriya 2'de ve bazı mezmurlarda işte Rab geliyor. Rabbin kendisi, işte Tanrınız geliyor. Yargılamaya geliyor. İşte dünyaya o gelecek. Kuzularını kendi bağrında taşıyacak. Hatta onun da kendisinden önce bir haberci göndereceğini bildiriyor. Hem Yaşaya 40, hem Malaki 3'te o şekilde. Sadece Mesih'in tanrılığı değil de aynı zamanda Rabbin, yani Tanrı'nın kendisinin geleceği çok önemlidir. İsa'nın kimliğini anlamak için. İşte Paulus İsa'yla karşılaşınca diri olarak, o zaman İsa'nın anlattığı her şeyin aynen doğru olduğunu kavradı. Çünkü İsa ölümden dirildiyse, o zaman bütün bu yaklaşımlar, işte İsa habercinin sonrasından gelen Rabbin kendisi olduğu iddialarının aslında doğrudur. O zaman hemen onu o şekilde anlamaya ve duyurmaya başlıyor. İsa Rab'dir, İsa Tanrı'nın oğludur. Gerçekten dünyaya gelmiş olan Rab onun kendisidir. Yahya onun yolunu hazırladı tarzında bir anlayış var. Ama aynı uzatıyorum. Ama Mesih'le ilgili bazı isimler bile vardır. İşte ebedi Tanrı ismini taşıyacak geldiği zaman. Yaşaya bölümünde vesaire. O geldiği zaman Tanrı bizimle olacak. İmmanuel adı veriliyor vesaire. Ama bu iki yön, bir taraftan Davut'un soyundan geliyor insan. Ama aynı zamanda Rabbin kendisi gelecek, geliyor yönü de var. Bu iki yön Betlehem'de, o küçük beşikte İsa Mesih'in doğumunda birleşiyor. Ve meleklerin de söylediği söz var. İşte bugün sizin için bir kurtarıcı doğdu. O da Rab olan Mesih'tir. Rab ve Mesih, Rab ve Tanrı ve insan kimliğine sahip olan, Tanrı'nın özüne ve insan özüne bir kişi olarak sahiptir İsa.
0: Evet, o zaman şey diyebilir miyiz George Bey? Bizim Mesih'e aslında zaten ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı'dan uzaklaştık. O günah kavramı, Tanrı gibi olma isteği bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ve kendimizi kurtaramıyoruz, iyi işlerimizle kurtulamıyoruz. Ya da toplumumuzda bilinen ifadelerle sevapla kurtulamıyoruz. Evet. Bunu biliyoruz. Bunun için Mesih'e ihtiyacımız var. Mesih'e iman etmeliyiz. Bunu biliyoruz. Ama aynı zamanda o zaman şunu anlıyorum ben. Kutsal yazıları doğru anlamak için de sanki Mesih'e ihtiyacımız var. Yani onun Mesih'in gelişinde bütün bu gerçekler açığa çıkıyor gibi. Çünkü evet. Yahudi toplumu belki çok iyi biliyorlardı. Belki defalarca Yeşaya'yı okudular. Mesela Yeşaya 9. bölüm 6. ayette diyor ki çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika, öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba ve esenlik önderi olacak gibi. Evet. Çok net ifadeler var aslında, doğacak olan çocuğun Tanrı olduğuna dair ifadeler var. Bunu defalarca belki okudular, belki ezbere de biliyorlardı ama anlamaları için demek ki Mesih'e mi ihtiyaçları vardı, böyle diyebilir miyiz?
1: Böyle diyebiliriz. Paulus'un hayatında bu gerçekleşiyor. İşte daha önce gözlerimin önünde bir nevi perde vardı diyor. İsa'ya dönünce, Mesih olarak, ona Rab olarak döndüğüm zaman o perde kaldırıldı. O zaman hem günahkar olduğumu fark ettim diyor. Günahkarların en kötüsü benim, çünkü ben zulmediyordum İsa'ya, halkına da. Aynı zamanda o zaman o eski yazılarda, bir başka programda aslında Kutsal Kitabın Gizemleri diye bir program yapmıştık, evet, daha önce. İşte orada Tevrat'ta saklı bulunan bir hazineler ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor çünkü anlaşılıyor. O lensle, o gözlük taktığın zaman evet, İsa gerçekten Mesih'tir. İsa gerçekten o geleceği vaat edilen Rabbin ta kendisidir diye kavradığın zaman birçok şey, birçok taş yerine oturuyor. Ve kutsal yazılarda anlamak mümkün oluyor. Bu doğru.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Aslında bu bölümün de sonuna geldik. Bu bölümde Elçi Pavlus'un geçmişine odaklanmaya çalıştık ve onun sıkı bir Yahudi olduğunu, sıkı bir Yahudi eğitimi aldığını gördük. Ailesinin de aslında Yahudi asıllı olduğunu ve Roma vatandaşı olduklarını hatırlamış olduk. Bununla ilgili ilerleyen bölümlerde bazı sorularım gene olacak. Ama bütün bunlardan sonra Pavlus'un bir dönüşüm yaşadığını görüyoruz. Onu da bir sonraki bölümümüzde ele alacağız, konuşacağız. Pavlus nasıl İsa ile karşılaştı, onu nasıl Mesih olarak kabul etti, nasıl onun elçisi olduğu konusundaki noktalara yine İncil üzerinden konuşmaya, bahsetmeye çalışacağız. Ama bu bölümde şunu gördük. Paulus Filipililer 3. bölüm 8 ve 9. ayette diyor ki dahası var uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekte kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım gibi bir düşünceye aslında Paulus'un dönüştüğünü gördük. Bütün o yarar saydığı, her şeyi zarar saydığını, süprüntü saydığını burada görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki programımızda, Gizemli Elçi Pavlus programında görüşmek üzere. Bizleri takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak sosyal medya platformlarında bizi bulabilirsiniz. Sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Esenlikler.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar Tanrı'yla Tanışanlar programında ben Daniel'le birlikteyiz. Bugün karşımda çok değerli bir konuğum var. Sevgili Tunay burada. Hoş geldin demek istiyorum.
6: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Burada seninle beraber olmak gerçekten güzel bir şey. Evet, Tanrı'yla Tanışanlar programı demiştik. Yani biz Tanrı'yla Tanışanlardan söz ediyoruz ve Tunay'ın nasıl Tanrı'yla tanıştığından söz edecek kendisi. Bize hayatından bahsedecek. Aslında ilginç bir söz bu. Tanrı'yla tanışmak gerçekten de Tanrı'yla insan tanışabilir mi? Belki birçok kimseye ilginç gelebilir. Ama evet, doğru. Gerçekten de biz Tanrı'yla tanışabiliriz ve Tanrı'nın gerçekten istediği bizimle tanışabilmek, bize daha yakın olabilmek, bize kendi sevgisini duyurabilmek. O zaman senden tanıklığını dinlemeden önce ben sevgili dinleyicilerimize e-mail adresimizi vereyim. Sorularını ve görüşlerini bize iletebilirler. Evet sevgili dinleyiciler, soru@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi ya da üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bunu bize iletebilirsiniz. Aynı zamanda bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Ve yayınlarımızı da aynı zamanda YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. O zaman tekrar hoş geldin diyorum sevgili Tunay. Yani seni tanıyabilir miyiz? Biraz kendinden söz edebilir misin?
6: Merhabalar, adım Tunay. İzmir'de yaşıyorum. Ailem de İzmirli. Bir tane kardeşim var abim. O şu an askerde. Hı hı. Ben de şu an İzmir'de devam ediyorum yaşamaya. Üniversite bittikten sonra hala İzmir'deyim ve ailemle birlikte yaşıyorum. Bu kadar.
0: Güzel. O zaman şunu sorayım, yani İsa Mesih'i nasıl tanıdın ya da onu tanımadan önce aslında şunu sorayım. Tanımadan önce senin hayatın nasıldı, nasıl günlerin geçerdi, ne yapardın, nelerle uğraşırdın?
6: Aslında İsa'yı az çok tanıyordum. Çünkü önceki inancımda ayrıca kitabın içinde, ayrıca de çevremde bir nevi bir peygamber sıfatıyla tanıtılıyordu. Hı hı. Ama bu gerçek bir tanıma sayılmaz. Çünkü ben İsa'yı tanıdığımda çok ben ondan önceki anlatılanlar çok farklı bir ilişkide olduğunu fark ettim. Çünkü ondan önce hep bir kural içerisinde koşturup dururken hep bir kendimi kurtarma çabası içerisinde, cenneti hak etme çabası içerisinde koştururken bir anda İsa bana geldi ki oğlum bunları yapmana gerek yok. Sen zaten kurtuldun ve artık kendi vücudunda, kendinde, yani beni yücelt, ben zaten sendeyim. Hı hı. Ve bundan sonra ölene dek seninle birlikte olacağım dedi. Yani bu tanıdım artı tanımakla birlikte onunla bir ilişki içerisinde bulundum. Hı hı. İlişkim gelişti. Yani artık bir kurtulma çabasından, bir töreden, yasadan ibaret. Hı hı. Artık Tanrı'yla aramda bir abi kardeş, bir babayla oğul gibi bir ilişki başladı.
0: Yani o zaman peki nasıl ilginin için, yani daha önceden İsa Mesih'i tanıdığından söz ettin ama ne oldu da seni işte Hristiyanlığa ya da gerçek işte Hristiyanlık diyelim, İsa Mesih inancına iten ne oldu? Hangi düşünceler oldu?
6: Şimdi
0: yani bir arkadaş mı ya da bir rüya mı gördün? Çünkü bazı kişiler rüya görüyorlar, bazıları farklı şekilde ya işte bir haber duyuyorlar ama ya bir reklam görüyorlar. Seninki nasıl oldu?
6: Ben aslında daha İsa'yı tanımadan önce kendi önceki inancımda bir nevi debelenen bir insandım. Onun akabinde bazı yaşadığım kişilerle olan sorunlar, ayrıca de teolojik olarak çıkamadığım içerisinde bir sürü sorun vardı. Hı. Ve ben önceki inancımı kendimce yani reddettim. Ondan sonra bir süre inançsız yaşadım. Sonra yüreğimde bir tanrı eksikliğinden kaynaklanan bazı ruhsal problemler yaşadım. Ve sonra Tanrı'nın uzaktan sesini işitmeye başladım. Bu nasıl oldu? Yine Tanrı arayışı içerisine girdim. Ve Tanrı bana resmen şunu söyledi. Yani hiçbir şeyin tesadüfen var olmayacağını, hı hı, ve tanrısızlığın bir boşluk içerisinde, yani ruhsal bir, yani boşlukta sürüklenmek gibi bir şey olduğunu bana hissettirdi. Ve dedim ki evet, o zaman tekrardan arayışa geçme vakti dedim Tunay. Kendime böyle söyledim. Hı hı. Ve ilk başta yasaya yakın olan, yani önceki inancıma yakın olan ilk kitap Tevrat'ı koşturdum. Hı hı. Bazı Musevi cemaatlerle ilişkiye girdim ama çok uzun süre kalmadım. Çünkü ruhsal olarak bereket alamadım. Önceki inancımdaki soruların bir kısmını onlardan yaşadım. Ve bunu da ayrıca teolojik bir şekilde araştırarak aynı önceki inancımda yaşadığım sorunlarla birebir aynı benzer sorunları yaşadım. Ve bu beni tatmin etmedi ve oradan da ayrıldım. O dönemde gene böyle küçük bir böyle ağaçtan kopmuş bir yaprak gibi gene sürüklenmeye devam ettim. Ama sonra babamın bir arkadaşı var. Hı hı. Eski bir imanlı, şu an ismini hatırlamıyorum. O babam onunla dertleşirken babam açıkçası bizden memnun değildi. Çünkü hı hı, abimin ruhsal sorunları vardı, sinir hastasıydı. İlaç kullanıyordu. Ben çok saygısız bir insandım ve yani kavga ettik bir evde, hurra herkes birbirine giriyordu. Yani saygı maygı yoktu. Hı hı. Tabii babam bunun farkındaydı. Hamdolsun babam öyle çok bir insan değildi. Böyle radikal bir insan değildi. Hı hı. Tam tersine ben radikalleşmeye çalışıyordum önceki inancımda. Çünkü kendimi tatmin etmeye çalışıyordum. Hı hı. Aslında ruhsal olarak. Ama hep bir yerde eksik kalıyordum. Neyse. Babam sonra dedi ki ya, konuştum ben abiyle. Şu an ismini hatırlamıyorum, özür dilerim. Bana dedi ki gel Tunay, işte kiliseye götüreyim onları demiş. Yani Tunay ile Tugay gelsin, ben onları kiliseye götüreyim demiş. Babam demiş ya olur. Sonra eve geldi, bize teklif etti. Ya bir hafta kiliseye gidin bakın dedi.
0: Sen o dönemde tam o boşluk içindeydin.
6: Evet, boşluk içindeydim.
0: Ondan önce inancın az çok sıkı bir inancın vardı bir şekilde.
6: Tabii. Yani hatta şöyle örnek vereyim. Ben evde babamı bayram namazlarına kaldırıyordum. Hı-hı. Hani diyordum kalk baba, abimle biz sabah namazlarına giderdik. Özellikle pazar giderdik. Ki o kimse yok. Çünkü hı-hı, iş tatil zamanı. Hı-hı. Yani kimse yoktu, biz gidiyorduk ve insanlar bize böyle met ediyorlardı bizi. Ya bu gençlerin bu saatte ne işi var falan diyorlardı. Bizle gelip paylaşıkta bulunuyorlardı. Çünkü ben Tanrı'yı cidden arıyordum. Yani hı-hı, gözlerimi açık bir şekilde elimden gelen bütün imkanlara Tanrı'yı arıyordum. Ondan sonra tabii babam böyle bir teklifte bulundu. Çünkü dediğim gibi evde en koyu İslam yaşayan hamle biziz. Yani biz bir şey yapıyorsak ailemiz de ona ister istemez uyuyor. Ve babamın bu düşüncesi artık yani babam şu düşüncede yani. Diyor ki ya bu çocuk artık bir gitsin, bir şeye tutunsunlar. Çünkü cidden iyi değiller. Ondan sonra ben ilk kiliseye gittim. Tabii içeri girdim. Çok güzel karşılandım. Alsancak'ta kilisem. Yani ben ilk başta bir atmosferi süzdüm. Tabii önceki deneyimlerinden gelen bazı olaylar yüzünden işte kontrol ediyorum.
0: Oraya bakıyorum.
6: Önyargılarım vardı. Vardı. Ama az çok yabancı arkadaşlarım olduğu için yani kişisel olarak öyle çok büyük yargım yoktu da teolojik olarak yargılarım vardı. Ondan sonra iyi karşılandım. İşte tapınma vardı, hoşuma gitti. Yani hoşuma gitti ama gene de düşünüyordum. Acaba ben neredeyim? Ne yapıyorum?
0: Kendini sorgulamaya başladım.
6: Sorgulamaya başladım, evet. Hoşuma çok, yani çok hoşuma gitti. O tapınma, o ezgiler, ondan sonra insanların bir arada olması, kimsenin kimseye bakmaması, yani öyle ya şu niye böyle, bu niye böyle demeden insanlar Rus tapınması, hı hı, çoluk çocuk, kadın, eş, erkek, herkes yani
0: oradaydı,
6: toplanmış. Evet ya, benim çok güzel bir şey dedim. Her ulustan da insan vardı bu arada. Bu dedim güzel. Ama dedim görünüş önemli değil. Önemli olan dedim Tanrı'nın benim dedim yüreğime dokunması. Evet. Kişisel olarak ilişki. Neyse ondan sonra gidiyorum. Tabii gittip geldikçe ilişki de büyüyor. Aramızdaki ilişkiler büyüyor, gelişiyor. Konuşuyoruz, buluşuyoruz. Yavaş yavaş yüreğim İsa'yı, yani daha doğrusu yüreğim İsa'yı ısındı. Hı-hı. Ama iman etme aşamasına daha gelmedim. O ağzımla ikrar etmemiştim.
0: Peki o durum nasıl oldu? Nasıl tam olarak iman ettin, yüreğini İsa Mesih'e verdin?
6: O dönemler iman etme isteği vardı içimde ama kendi önceki inancımdan gelen bazı korkular vardı. Çünkü Önceki inancımda çok ağır yargı var ve bu yargı genellikle imanın, yani daha doğrusu insanın manevi olarak ruhsal esenliğinden daha fazlaydı. Daha çok korku odaklı olduğu için ben korkuyordum ister istemez ve çevremde oluşabilecek tepkileri de düşünüyordum. Bu yüzden biraz korktum ama Rab bana rüyasında kendini yani böyle fiziksel olarak göstermedi ama hissettiğim gücünü gösterdi. Bir ışık olarak göründü bana. Az çok rüyamdan bahsedeyim hemen. Ben böyle bir karanlık bir yoldaydım. Böyle ağaçlarla çevrili her yeri ve etrafında yıkık dökük olan bir ev. Ve sokağın, bu kasvetli sokağın sonunda da bir kapı var. Kapı diyorum, özür dilerim. Bir açıklık var, yani bir yere açılıyor. Ondan sonra ben gidiyorum abimle birlikte özellikle. Çünkü ilk kiliseye ben abimle gittim. Ondan sonra yolda yürüyorum, işte çocuklar falan görüyorum, top oynuyor. Onları geçiyoruz. Biraz daha ilerliyorum. Ve benim bir anda içimi bir sıkıntı basmaya başlıyor. Diyorum ki abi bu sokaktan çıkalım. Abim diyor neden? Abi bilmiyorum diyorum, yani beni bir sıkıntı bastı diyorum. O ara arkamı dönüyorum. Çıkmak istiyoruz, yani geriye dönmek istiyoruz. Sona değil, geriye dönmek istiyoruz. Geriye döndüğümde o top oynayan çocukları böyle garip, ürpertici bir varlıklar olarak görüyorum. Ve etrafımı sarmaya çalışıyor, bana yaklaşmaya çalışıyor. Ve bunu görünce çok korkuyorum. Ve sonra abimle çıkışa doğru, yani o yolun çıkışına doğru koşturuyoruz. Yolun tam sonunda böyle yılan bedenli bir varlık görüyorum. Ve bu varlık, yüz yüze geliyorum. Ve bu varlık beni direkt gözle gelme beni durduruyor. Ve ortada kalıyoruz. Ve sonra dua etmeye başlıyorum. İlk defa orada dua ettim ben Rabbi. İlk duam oradaydı benim. Rabbim dedim, İsa Mesih, lütfen beni buradan çıkar. Lütfen dedim, beni buradan çıkar dedim. Ve o an böyle bir ışık büzmesi geldi. Bir güç. Bir anda sokağa indi. O karanlığa dair ne varsa hepsini yok etti. O sokakları, sokak, yani o dedim, o evler hepsi yok oldu. O varlıklar yok oldu. Ondan sonra o yılan gibi olan o kötü varlık köşeye çekilip diz çöktü. Sonra o köşeye çekince onun yanından geçtim. Geçtiğimde çok güzel bir ovaya çıktım. Bir çayıra çıktım. Çığırın yanında da böyle bir akarsu vardı. Onu gördüğüm an bir iş çektim. İş çektiğim gibi bir anda uyandım. Ve sonra dedim ki, Bu Tanrı'dan bana bir mesaj. Çünkü o zamanlar çok fazla üzerimde ruhsal bir baskı vardı. Edeceğim mi, etmeyeceğim mi? Edersem ne olur? Etmezsem nasıl devam edeceğim? Hani o sıkıntı vardı ama oraya beni kurtardı. Çünkü Rab
0: karar vermeni sağladı.
6: Evet, karar vermemi sağladı. Ve sonra o pazar abimle birlikte Rab'in sofrası vardı o hafta. Dedim ki ne yapalım, böyle bakıyoruz abime birbirimize, kalksak mı şimdi Rab'in sofrasına hani katılabilmek için İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek lazım. O yüzden abimle birlikte ayağa kalktım ve dedik ki biz iman ediyoruz. Gittik ve sofradan aldık. Sonra kiliseki arkadaşım vardı, Blessing, beni gördü. Dedi ki siz kalkarken gördünüz, dedi evet dedim. Böyle baktı, güldük birbirimize. O zaman dedim bir çıkışta dedim iman ikrarı yapalım dedim. O çok sevindi, sarılmıştı. Tabii dedi. Ve sakin bir yerde kilise çıkışında hepimiz bir araya geldik. Hamdolsun orada abimle birlikte ikrar ettim.
0: Evet, çok güzel bir tanıklık, benim de etkiledi. Yani İsa Mesih'i o karanlık zamanında çağırdığında o bir ışık gibi parlayarak o bütün kötülüğü, şeytanı, kötü olan düşünceleri yok edip etti senin hayatından. Böyle bir rüya gördün, Rab sana bunu gösterdi ve Rab'i kabul etmiş oldun. Çok güzel. O zaman şunu sorayım, peki hayatından ne değişti? Yani eski Tuna'ya bakarsan ve yeni Tuna'ya bakarsan geçmişle şimdi arasında ne gibi farklılıklar var?
6: Yani şu an böyle...
0: Yani hayata bakış açın olabilir, geleceğe bakış açın, Tanrı'yla ilişkin belki.
6: Aslında yani birçok farkım var ve Rab hala bugün de bende değişim yapmaya devam ediyor. Ben ona kendimi teslim ettiğim sürece. Şu an mesela bir örnek vereyim, mesela bazı bağımlılıklarım vardı. Onlardan kurtuldum. Yani prangalarımdan kurtuldum. Tabii hala bırakamadığım alışkanlıklarım var. Ama biliyorum ki ben düştüğümde Rab beni tekrar kaldıracak ve tekrar kalacak. Ve en son ben bu prangadan kurtulmuş olacağım. Bunun gibi bağımlılıklarım vardı. Onlardan kurtuldum. Bazı ruhsal sorunlarım vardı. İşte bu öfke gibi, ondan sonra işte gurur, kibir. Tam ruhsal değil, öfke ruhsal da daha çok gurur ve kibir biraz önce kişisel bir şey. Yani böyle kıyaslama çok vardı bende, kıyaslama. Kişilerle kendimi çok kıyaslardım. Sonra bu ve önemlisi affetme. Affetme. Ben affedemiyordum. Çünkü çok fazla düşünüyordum. Ben de onu yapacağım diye. Yani affetme.
0: Öç almak.
6: Affetme şimdi benim için bir zayıflıktı. Ama oysa ki Rab diyor ki aranızda en iyi olmak isteyen en aşağıda olsun. Yani aslında biz yani affetmemiz lazım. Bunu çok iyi anladım. Çok işte bu bazı affedemediğim şey, kişileri ve durumları affettim. Hani karşılaştığım. Ondan sonra şunu fark ettim. Ya ben özgür oluyorum affedince. Evet. Cidden özgür oluyorum. Ben yüreğimde yük taşıyormuşum. Yani ayağıma iple taş bağlı, o taşla durmadan geziyorum. Hani kesme imkanım var ama gezmeyi tercih ediyorum. Hani kesince cidden o affetmeyle o kurtuldum. Hani bunun gibi işte ruhsal sorunlar olsun. Ondan sonra ailemle ilişkim. Bu çok önemli. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Özür dilerim. Ailem de benim iman etti. Annem abim ve bendeki değişimi merak edip sorgulayıp kiliseye gelmek istedi. Ve ondan sonra geldikten sonra ailem de iman etti. Ben, annem, babam, abim hep birlikte aynı gün vaftiz olduk.
0: Çok güzel.
6: Evet. Şu an hamdolsun ev tamamen İsa Mesih'e ait.
0: Hamdolsun, yani o bizim hayatlarımızda ve bizim hayatlarımızı değiştiriyor. Onun benzerliğine dönüştürülüyoruz gün geçtikçe ve bir gün onunla sonsuza kadar olacağız. O zaman son bir söz olarak belki bizi dinleyenlere paylaşmak istediğin bir ayet var mı? Senin etkileyen, senin hoşuna giden, belki birçok vardır ama bir tane belki dinleyicilerimizle paylaşmak ister misin, senin hoşuna giden bir ayeti?
6: Benim esenlik aldığım, böyle sevdiğim popüler ayetlerden bir tanesi ve çok var dediğin gibi abi. Ama bir tanesi Galatyalılar 3, 28 ve 29. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih'e aitsiniz, İbrahim'in soyundansınız, vaade görene miraçsınız. Çünkü burada ben bu ayeti ilk okuduğumda şunu düşündüm. Tanrı'nın kişisel halkı olmaz ki ya. Tanrı'nın halkı, Tanrı bir kişiyi seç ya da bir soydan, ne bileyim mesela, hep biz böyle gördük. Ama İbrahim dahi vaade göre bütün ulusların babasıydı. Tanrı kimseyi, hiçbir ulusu birbirinden, kimseden ayırmadı. Tanrı bütün evlatlarını bir kıldı. O yüzden önceki inancımda da bazı sorunlardan dolayı hep böyle kişiselleştirildiği için, toplumsallaştırıldığı için inanç, ben bu ayet her okuduğumda diyorum ki bütün evlatlar, yani bütün doğmuş insanlar Tanrı'nın evlatlarıdır. Bizler kurtulduk, hamdolsun, ama kayıp olan evlatları da var. Bu evlatları da Rab bize
0: kendini göstersin,
6: ve bize de güç versin ve göstermesi için de Rab bize yeni yollar, fikirler ve bilgelik versin diye aynen düşünüyorum. Böyle.
0: Ya evet, çok teşekkür ederim sevgili Tunay. Hayatını bizimle paylaşın. Nasıl Tanrı'yı tanıdığını, nasıl Rabbi bulduğunu anlattın. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için.
6: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili Radyo Maranata dinleyicileri.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar ben Daniel'le birlikte İman Kahramanları adlı programdayız. Ve bugün her zamanki gibi bu programı birlikte işliyoruz. Sevgili Alper kardeşim var Dilisu Kilisesi'nden. Hoş geldin Alper.
2: Hoş bulduk Daniel.
0: Evet, bugün seninle beraber tekrar kutsal kitaptaki iman kahramanlarının hayatlarına bakacağız. Seninle beraber bu konuyu paylaşmak çok güzel bir şey. İyi ki buradasın Alper'cim.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, konumuza girmeden önce e-mail adresimizi hatırlatmak isterim. Bizlere soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz varsa ya da üzerinde konuşmamız istediğiniz herhangi bir konu varsa oradan bize e-mail atabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de aynı zamanda yayınlarımız YouTube üzerinden de yayınlanıyor artık. Bizleri oradan da takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yeşur'un hayatına bakacağız. Daha önceki programlarda da Yeşur'un hayatına bakmıştık. Belki kısaca bir hatırlatma yapabiliriz. Evet, Musa bütün İsrail halkını yönetiyordu, yönlendiriyordu ama Musa öldükten sonra kendi yerine Yeşu'yu seçti. Yeşu artık bu koca topluluk olan İsrail halkını yönlendirmesi ve Tanrı'nın vaat ettiği diyara götürmesi gerekiyordu. O yüzden de biraz belki zorlanıyor diye konuşmuştuk. Ama Tanrı Yeşu'ya vaat verdi ve ona dedi ki güçlü ol, yürekli ol, ben seninle beraber olacağım. Nasıl Musa ile birlikte olduysam ben seninle de birlikte olacağım dedi. Sen yeter ki güçlü ol, Tanrı'nın sana verdiği buyrukların üzerinde düşün, onları yerine getir. O zaman attığın her adımda başarılı olacaksın ve Rabbin bereketlerini hayatında göreceksin demişti Yeşu'ya. Bunu görmüştük ve Tanrı'nın Yeşu'yu bilgelik ruhuyla doldurduğunu da gördük. Yeşu bilgelik ruhuyla doluydu. Rab onu çünkü kullanmak istiyordu. Ülkeyi, yani Eriha kentini fethetmek için Rab Yeşu'yu kullanacaktı. Ama oraya giderken ondan önce görmüştük ki bu kente iki casus göndermişti. Ve bu iki casus Fahişe Rahav denilen kişinin evine girdiler. Ve orada tabii ki bütün halk bunu öğrenince onların peşinden geldiler. Onları bir şekilde öldürmek istediler. Ama Fahişe Rahav onları pencereden iple sarkıtarak kentin dışına çıkardı. Aynı zamanda onu gördük. O oraya kırmızı bir iplik, ip asacaktı ve bu Alper kardeşimin daha önceki programda da söz ettiği gibi fısıh kurbanını eski anlaşmada anlatıyordu, gösteriyordu. Orada da ölüm meleği, yani bu Mısırlıların evine geldiği zaman oradaki ilk doğanları öldürmüştü. Ama evinin kapı sövelerine kuzunun kanını sürenler ölüm meleği o evi atlayarak oradaki ilk doğanları öldürmemişti. Aynı zamanda şunu da tabii gördük, bu da güzel bir şey. O kırmızı iplik İsa Mesih'in kanını da simgeliyor demiştik. Ve eğer kim İsa Mesih'e iman ediyorsa, yüreğine onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiyse, evet İsa Mesih de bizim kurtarıcımızdır. Tanrı'nın yargısı geldiği zaman biz bu yargıdan kurtulacağız. Çünkü İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta öldü ve üçüncü gün dirildi. Böylece bizler de bol yaşama kavuşmuş olduk. Böyle bir kıyaslama tabii var. Eski anlaşma ile İncil arasında görebiliyoruz. Belki bu programda da birkaç kıyaslamaya bakabiliriz. Sonra Yeşu ve İsrail halkı Şeria ırmağından geçecekler Alper, hatırlarsan. Orada da Rabbin bir mucizesini görüyoruz. Sen biraz söz edebilir misin? Şeria ırmağında yaklaştıkları zaman aslında Yeşu Rabbin mucize yapacağını yine biliyor ve orada şunu okuyoruz, diyor ki halka kendinizi kutsayın çünkü Rab yarın aranızda mucizeler yaratacak. Böyle Rabb'e güvenen, Rabb'e umut bağlayan, Rabb'in mucizeler yapabileceğine inanan bir Yeşu artık karşımızda. Peki Alper'cim, bu Şeria ırmağından geçerken biraz söz edebilir misin? Neler oluyor, neler yaşıyorlar, ne yapıyorlar?
2: Evet, Eriha kentinin özellikle keşfedilmesinden sonra o iki casusun güvenlik içerisinde Rahav'ın yardımıyla oradan ayrılmasından sonra iki casus Yeşua'ya geldiler ve bu sefer imanla dolu olarak dediler ki Rab gerçekten bu kenti bizim elimize teslim etmiş. Çünkü halkın dizlerinin bağı gerçekten çözülüyor. Çünkü Rab korkusu bütün bu halkın üzerine gelmişti. Rahav da zaten buna tanıklık etmişti Daniel. Hatırlarsın o iki casus geldiği zaman İsrail'in tanrısının gücünü övmüştü casuslara ve ben İsrail'in tanrısına güveniyorum. Siz kesinlikle bu Eriha'yı ele geçireceksiniz ve ele geçirdiğinizde bizi anın, bizim canımızı bağışlayın diye. Senin de çok güzel ifade ettiğin gibi o kırmızı ipi gerçekten pencereden sarkıtık bir şekilde bıraktı ve evine bütün o halkını toplayacaktı Eriha'yı ele geçirdikleri zaman ve böylece Rahav ve ev halkı kurtulacaktı. Ama tabii şimdi Şeria Irmağı'nın kıyısındalar ve Eriha'nın alınması için bir hazırlık yapılıyor. Ve gerçekten dediğin gibi Rab halkın kendisini kutsamasını istedi. Çünkü Rab aralarında var olacaktı, aralarında iş yapacaktı, mucizeler yaratacaktı ve bunun farkında olması çok önemliydi halkın. Yani kutsal Rab bizim aramızda gerçekten bir mucizeye tanık olduğumuzda, bir mucize gördüğümüzde aslında Rab korkusu hemen yüreğimize gelir. Çünkü bizim aklımızın almadığı büyük işlere tanıklık ederiz. Evet. Ve İsrail halkı şimdi buna tanıklık edecekti. Ve bu nasıl bir mucize olacaktı? Bunu gene kutsal kitapta Yeşua 3. bölümde okuyoruz. Nasıl ki Musa hatırlarsanız dinleyicilerimizin çok iyi bildiği gibi Mısır'dan çıktıktan sonra Kızıldeniz'e karşılaştılar. Arkadan gelen bir düşman vardı. Ne yapacaklarını şaşırdıkları bir anda Tanrı Musa'ya değneğini uzat dediği zaman o bütün o Kızıldeniz nasıl ikiye yarıldıysa ve kuru topraklar geçtilerse şimdi benzer bir mucize aslında onları bekliyordu. Bu yeni kuşak aslında Daniel bu mucizeyi görmemişti.
0: Evet.
2: Ya bu mucizeyi bilmiyordu çünkü 40 yıl sonra gerçekleşiyor. Şimdi biliyorsunuz ki o Mısır'dan çıkanların hepsi öldüler. Ve sadece iman eden küçük bir azınlık girmeye hak kazandılar.
0: Yeni nesil.
2: Yeni nesil dediğimiz evet. Ve bu yeni nesil muhtemelen büyük ihtimalle görmediler. Ya da çok çok küçüklerdi.
0: Duydular.
2: Bebeklerdi. Çocukluk duydular. Evet. Ve Tanrı gücünü tazelemek istiyor. Yani bu halka gücünü tekrar hatırlatmak istiyor. Mucizeler yaratan Tanrı benim mesajını bu halkın yüreğine vermek istiyor. O nedenle şöyle bir şekilde gerçekten de bu ırmağın ikiye bölünerek arasından geçeceklerini buna anlattı ve kendilerini kutsamalarını istedi ve Levili kahinlerin antlaşma sandığını biliyorsunuz ki çölde bir antlaşma sandığı yapmışlardı, buluşma çadırı vardı İsraillerin, bu antlaşma çadır sandığın içerisinde 10 buyruğun yazılı olduğu iki levha vardı. Musa'nın Harun'un filizlenmiş değneği vardı, man ekmeği vardı. Yani gelecek kuşaklara bunlar taşınsın diye, bir anı olsun diye. Yani aslında sandığın bize Rabbin tahtının
0: varlığını
2: evet, Tanrı'nın varlığını simgelediğini biliyoruz. Çünkü keruvlar arasında taht kuran Tanrı olduğunu biliyoruz. Ve antlaşma sandığının üzerinde iki keruv vardı aslında. O kapakla bir olarak dökülmüş altından keruvlar vardı ve Tanrı'nın en kutsal yerdeki varlığı bu sandık üzerinde kendisini ifade ediyordu. Ve buraya yılda bir kez ancak girebiliyorlardı. Tanrı'nın varlığı en kutsal yerde bu antlaşma sandığının üzerindeydi. Yani çok ama çok kutsal bir eşya antlaşma sandığı ve Levili kahinler herhangi bir kahinler olamazdı. Sadece Levillere Tanrı bu görevi atamıştı. Ve Levili kahinler antlaşma sandığını aldıkları zaman, adım attıkları zaman bir baktılar ki o sular çok uzaklardan bir yerden kesilmeye başladı. Ve Levili kahinler tam ırmağın ortasında omuzlarında antlaşma sandığıyla durdular.
0: Evet.
2: Ve onlar durduğu müddetçe bu su kesildi ve kuru bir toprak oluştu. Ve okuyoruz ki halk gerçekten bu büyük mucizeyle kuru topraktan geçtiler, Şeria Irmağı'nı geçtiler. Aslında ikinci bir Mısır'dan çıkış olayı gibi. Yani Mısır'dan kurtulmuşlardı ve ondan sonra Kızıldeniz'den geçerek bir şekilde Musa'ya bağlanmışlardı. Şimdi de görüyoruz ki bir şekilde şimdi yeni vaat edilmiş bu diyara, yeni ülkelerine girerken şimdi bir nevi Yeşu'ya bağlanmak üzere sanki. Hı hı. Şeri Irmağı'nda bir vaftiz edilmiş gibi oldular ve Tanrı'nın büyük işlerine tanıklık ettiler. Ve gerçekten de bu kuru toprakların üzerinden geçtikten sonra Tanrı onlara başka bir şey daha buyurdu. Irmak yatağından 12 taş almalarını ve ırmağın ortasına bu taşları dikmelerini buyurdu. Bu taşların her biri İsrail'in bir oymağını temsil ediyordu. Ve bu taşların amacı neydi? Bu taşların amacını da gene 4. bölüm 22. ayette okuyoruz. İsrail halkı Şeria ırmağının kurumuş yatağından geçti diyeceksiniz. Tanrınız Rab Kamış Denizi'ni geçişimiz boyunca önümüzde nasıl kuruttuysa, Şeria ırmağını da geçişiniz boyunca önünüzde kuruttu. Öyle ki yeryüzünün bütün halkları Rabbin ne denli güçlü olduğunu anlasın. Siz de Tanrınız Rab'den her zaman korkasınız. Yani bu mucizenin amacı bütün dünyaya, Tanrı'nın halkına ve diğer milletlere Tanrı'nın ne kadar güçlü olduğunu, Tanrı'nın doğa üstünde hakim olan gerçek Tanrı olduğunu ifade eden bir olay olarak kuşaklar boyunca tanıklık edecekti bu taşlar.
0: Evet, dediğin gibi aslında ayete de baktığımız zaman orada da ilginç bir cümle geçiyor. Yani Yeşu tabii ki Rabbin söylediklerini dinleyin diyor, buradan karşıya geçeceksiniz, ama orada şu ifade var: yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu diyor. Şundan anlayacaksınız, evet, hem o dönemdeki yaşayan Kenanlar, Hititler, Hiv halkı, Perizler, bunların hepsini önünüzden süreceğim diyor, ama sizin aranızda olduğumu bundan anlayacaksınız diyor. Yani dediğin gibi tıpkı Musa ile beraber nasıl Musa'nın yanındaysa, nasıl o Kamış Denizi'ni geçtilerse, burada da işte bu Şeria Irmağı'ndan aynı şekilde geçeceklerdi. Yani halk şunu anlayacaktı: ben sizinle beraberim, ben sizin aranızdayım, ben size yol göstertiyorum, ben sizi asla bırakmıyorum. Tanrı bunu Yeşu'ya söylemişti, ben kesinlikle seninle beraberim, seni asla yalnız bırakmayacağım diye. Ama aynı zamanda bütün halkla da birlikte olduğunu burada göstermeye çalışıyordu. Diyordu ki evet, ben sizin aranızdayım, sizinle bütün zorluklarda, size bütün zorluklarda yardım ancak ben edebilirim diyordu. Bu güzel ve harika bir şey. Dediğin gibi o ırmağın ortasında durduklarında, sular kesildiği zaman halktan 12 adam seçtiler ve tabii ki daha sonra bu taşların anlamı ne diye sorulduğu zaman çocuklarına anlatacaklardı o taşın niçin orada olduğunu. Ben şunu da düşünüyorum, yani bazen biz Rabbin geçmiş zamanlarda hayatlarımızda neler yaptığını unutabiliyoruz. Yani birçok mucizeler yaşıyoruz bu hayatta, iman hayatında yaşarken Rabbin yardımını, yönlendirmesini görüyoruz. Ama zaman geçtikçe sanki bunlar normal bir şeymiş gibi geliyor bazen, ya da nasıl olsa olacak diye de düşünebiliyoruz ya da unutuyoruz. Biz insanlar çok kolay unutabiliyoruz, ama işte Rab İsrail halkına, oradaki kişilere, halktan 12 adam seçerek o taşları oraya koymalarını söyledi. Böyle ki yani Rabbin yaptığı işleri hem çocuklarına anlatsınlar hem de unutmasınlar. Aynı şekilde biz de, yani bence, bilmiyorum, bir aslında güzel olur herhalde bir defter kalem tutup da not mu alalım? Yani Rab hayatımda bunu şu tarihte yaptı, şu mucizeyi yaptı, şu harika işleri yaptı ve zor zamanlarımızda, imanımızın denendiği zamanlarda belki bunu bu kitaba, deftere belki bakarak hatırlayabiliriz en azından. Alper, sen ne düşünüyorsun? Senin ya da etrafındaki kişilerin zor zamanlarda böyle hatırlamak istediği bir anı taşı olabilir mi? Ya da fikrin nedir?
2: Kesinlikle aynı fikirdeyim Daniel. İnsan gerçekten tabiatı itibariyle unutan bir varlık, unutmaya meyilli olan bir varlıktır. İsrail halkının hayatında biz bunu çok gördük. Defalarca Tanrı'nın mucizelerini aslında her gün görmelerine bile rağmen, çöldeki yolculukları boyunca Tanrı'nın sadakatini unutmaya çok meyillilerdi. Biz onları çoğu zaman gerçekten suçlamakta çok hızlı davranabiliyoruz, evet, ama kendi hayatlarımızda Tanrı'nın yaptıklarını biz de unutabiliyoruz. Hı hı. O yüzden gerçekten bir anı taşı, dediğin gibi deftere not almak, Rabbim bize gösterdiği vahiyleri, rüyaları, hı hı, zaman zaman konuştuğu bazı bilgileri ya da bizi çok zor şartlardan lütfuyla geçirdiği anları mutlaka hatırlamak için gayretimiz olmalı. Hı hı. Çünkü Tanrı bunu özellikle işaret etmişti anı taşları bu amaçlaydı. Hı hı. Demek ki bu sadece İsrail halkını değil, bütün imanlılar ailesini çağlar boyunca ilgilendiren bir işaret, bir hı hı. mesaj olduğunu hı hı. düşünüyorum. Bundan tabii biz de kendi payımızı mutlaka çıkartmalıyız.
0: Evet, yani imanımızın yenilenmesi için, tazelenmesi için Rabbin yaptıklarına dönmek çok iyi ve çok harika olacaktır. Alper, istersen Eliha'nın düşüşü kısmına daha sonra geçelim. O da önemli bir olay bizim için. Eliha kentini nasıl ele geçirdiler, nasıl iman attılar, bu da bizim için çok önemli. Ama şimdilik kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Yeşu bölümünü izliyoruz, işliyoruz. Tanrı'nın nasıl Yeşu ile beraber Eriha kentini ele geçirdiklerine bakacağız, göreceğiz. Ama ondan önce, Eriha'ya girmeden önce aslında ilginç bir olay oluyor değil mi Alper kardeşim? Yani Rab bir şekilde tekrardan Yeşu ile beraber olduğunu ona gösteriyor. Yeşu Eriha'nın yakınlarındaydı ve orada başını kaldırdığı zaman kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ve ona yaklaşarak ona sordu, sen bizden misin, karşı taraftan mısın? Yani çok ilginç bir olayla karşılaşıyoruz burada. Ve buradaki adam diyor ki ben hiçbiri diyor ve ben Rabbin ordusunun komutanıyım diyor ve şimdi geldim diyor. Çok ilginç bir kelime. Bir şeyler eklemek ister misin bu konu üzerine? Yani Rabbin ordusunun komutanı olarak işte Eriha kentini ele alırken Yeşu'nun yanında olan bu adamdan söz ediyoruz. Sen ne söylemek istersin?
1: Evet, kutsal kitapta gerçekten de bunun gibi, buna benzer pek çok tanrısal figürlerin göründüğü yerler var Daniel. Bu bölüm de öyle bir yer. Yani gerçekten elinde kılıcı olan bir adam ve kendisini Rabbin ordusunun komutanı olarak tanıtan bir adamla Yeşu karşılaştı. Ve gerçekten de müthiş bir karşılaşma. Ve devamında okuduğumuz zaman yani Efendimin kuluna buyruğu nedir diye Yeşu tabii bu kişinin önünde yere kapanıp sorduğu zaman bu kişinin bana tapınma demediğini bir kere kesinlikle vurgulamamız lazım. Ayağa kalk, ben Tanrı değilim, bana tapınma demediğini, ama bunun yerine çarığını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsaldır dediğini okuyoruz. Bunu okuduğumuz zaman aklımıza bir başka benzer pasaj geliyor. Hatırlarsan Musa da yanan çalıda Tanrı ona konuştuğu zaman, ona yaklaştığı zaman aynı şekilde Tanrı yanan çalı içerisinden ona çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsaldı demişti. Musa da söyleneni yapmıştı. Burada da şimdi Yeşu'nun aynı türden bir deneyim yaşadığını görüyoruz. Yani gerçekten orada kutsal, kutsal, kutsal olan bir varlıkla Yeşu karşılaştı. Tabii ki bununla ilgili yorumcular tarih boyunca pek çok şeyler söylemişlerdir. Rabbin ordusunun komutanı kimdir diye. Ama tabii bununla ilgili genel yorum aslında İsa Mesih'in beden almadan önceki görünümlerinden biri olduğunu. Aslında sadece bir melek olmanın ötesinde Rabbin meleği denen de tanımladığımız, aslında Rabbin kendisi olan varlık olduğunu düşünenlerin sayısı fazla. Ve ben de kişisel olarak bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de Rabbin varlığı tam olarak bu kişideydi. Bu kişide Rab kendisini gösterdi ve gerçekten de soruyor, bizden misin, onlardan mısın? Ama Rab insanlar arasında gerçekten bir taraf seçmeyip tamamen kendi yüceliği için çalıştığını göstermek için hiçbiri diyor burada. Ve diyor ki ben şimdi geldim. Yani amacım kendi halkım olan İsrail'le birlikte sana söz verdiğim gibi seninle birlikte olmak ve gerçekten de bu zaferi kazanmanızda öncülük etmek için geldim. Çünkü bu savaş aslında İsraillerin de bir savaşı değil, bu Tanrı'nın savaşıydı. Aslında düşündüğümüz zaman Daniel, bu Kenan halklarının neden özellikle İsrail tarafından hedef aldığını bazen merak ediyoruz. Değil mi? İsrailliler geldiler.
0: Sürekli savaşlar vardı.
1: Çok savaş yaptılar. İşte çok kan döktüler. Neden bu Kenanlılar, değil mi, yerlerinden, yurtlarından edildi? Aslında burada bir öğreti var. Bu Kenanlıların çok ama çok günahları taşmıştı. Yani Kenan halkı ve bu Erihalılar da bunların içinde olmak üzere Tanrı'yı öfkelendiren çok acımasız putperest uygulamalar yapan acımasız bir halktı aslında Kenanlılar. Ve Tanrı demişti ki artık bu toprak, bu ülke, bu halkı kusuyor. Çünkü çok fazla günahları artık çok fazla arttı ve ben onları yargılayacağım. Ve yargılamak için de kendi halkımı kullanacağım. Yani İsrail halkı aracılığıyla Tanrı bu halkları yargılamak istedi. Nasıl ki Mısır'ı yargılamıştı, hatırlarsın, on bela aracılığıyla onun ilahlarını yargılamıştı. Şimdi de bu sefer Kenanlıların ilahlarının aslında yargılandığını görüyoruz. Bizzat Tanrı'nın kendisi tarafından. Ve Yeşu ve İsrail halkı da bu yargının araçlarıydı. Yani Rabbin ordu komutanının burada gelmesi bize tekrar şunu hatırlatıyor. Bu ne Yeşu'nun kişisel meselesi, ne İsrail'in kişisel meselesi. Bu doğrudan Tanrı'nın amaçları uyarınca halklara verdiği yargılama, halkları kendi gerçek Tanrı olduğunu onlara açıklamasıyla ilgili bir şey olduğunu ben düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle ben de aynı şekilde düşünüyorum. Aynı şekilde yani onun önünde çağrının çıkarması, yani kutsal kitapta biz İncil'de de görüyoruz. Normalde meleklerin önünde, melekler hiç kimsenin önünde eğilmiyorlar. Hiçbir insanın önünde de eğilmiyorlar. Bunu görüyoruz. Ancak yüce olan Rabbin kendisi orada olduğu zaman, ya da teofani denilen Tanrı'nın görüntüsü şeklinde olduğu zaman, evet, onun önünde eski anlaşmada da olsa eğilmiş oldular. Evet, Rab onlarla beraberdi ve gerçekten şimdi bakacağız nasıl bu Eriha kentini ele geçirdiler. Çünkü çok güçlü bir kentti, surlarla çevrilmiş bir kentti. Normal şartlarda bir askeri hareketle orayı ele geçirmek gerçekten çok zor olan bir şeydi. Ve aynı zamanda tabii bir savaş durumu vardı. O zaman Eriha'nın düşüşünden önce Erihalı halkın, oradaki kişilerin kapıları İsraillerin yüzüne sımsıkı kapatıldığını görüyoruz. Ne içeri giren vardı ne de oradan dışarıya doğru çıkan vardı. Ancak çok ilginç değil mi Alper kardeşim? Burada Tanrı'nın nasıl onlara yol gösterdiğini ve ne şekilde bu kenti ele geçireceklerini okuyoruz, anlatılıyor kutsal kitapta. İlginç yani, bilmiyorum, bana böyle bir şey söylese ben ne kadar uygulardım bilmiyorum ama sen biraz anlatır mısın Alper? Yani o kenti nasıl ele geçirdiler? Yani biraz ondan söz et, çünkü o kentin etrafında dolaşmaktan söz ediliyordu. Devam etmek istersen birazcık.
1: Evet Daniel, gerçekten kimsenin aklına gelemeyecek bir çözümü Rab Yeşu'ya burada söylüyor. Kaldı ki Yeşu gerçekten askeri bakımdan deha sayılabilecek. Çok savaşlar görmüş. İyi bir askerdi. Onun kafasında hani insan olarak düşünecek olsak, biz mutlaka bir kuşatma yaparız. İşte o dışarı onları çekeriz. Bir ova savaşı yaparız, evet. Ya da uzaktan belki ok atabiliriz gibi hani farklı stratejiler düşünmesi gayet normaldir. Hı-hı. Öyle değil mi? Biz de tarihi filmlerde falan gördüğümüz zaman orduların yaptığı belli başlı hamleler vardı iki ordu karşılaştığında. Fakat burada Rabbin ordusunun komutanının çok daha farklı bir planı var, projesi var. Ve bu da gerçekten de Eriha surlarının çevresinde halkının dönmesini istiyor. 7 gün boyunca, hı-hı, dönmelerini.
0: Her gün bir kez.
1: Evet, 6 gün boyunca her gün bir kere olmak üzere döneceklerdi. Ama 7. gün 7 kez, hı-hı, döndükten sonra kahinler borularını çalacaktı ve halk bütün gücüyle bağıracaktı. Ve bunu yaptıkları an Eriha surları diyor olduğu yerde çökecekti. Hı-hı. Ve İsrail halkı bulundukları yerden kente dairesel bir şekilde içeri gireceklerdi ve kenti ele geçireceklerdi. Bu insani bakımdan bizim aklımıza gelmeyecek bir şey. Tamamen, evet, Tanrı'nın gücüyle olan bir şey. Tabii burada hem iman çok önemli, hem de sabır çok önemli. Yani iki unsurun aslında birlikte gördüğünü, işlediğini görüyoruz. Hani neden bir gün dolaşıp da, evet, ondan sonra dönmüyor da diyebilirsin. Neden yedi diyebilirsin. Burada çok fazla sorular olabilir. Yani yediyi biliyoruz ki aslında mükemmelliğin, tamlığın sayısıdır. Ve İsrail halkının şunu bilmesini istiyordu aslında Rab bunu buyurduğu zaman. Siz bana tabi bir halksınız ve benim yöntemlerimle kazanacaksınız. Benim size gösterdiğim yoldan ancak giderseniz başarılı olacaksınız. Kendi gücünüze güvenmeyin. Kendi bileğinizin gücüyle değil, ne güçle ne kuvvetle, ama ancak Rabbin ruhuyla başaracaksınız. Bunu öğretmeye çalışıyordu. Ve bunu öğretmesinin de tek yolu Rabbin verdiği buyrukları harfiyen uymalarıydı. Ve gerçekten de bunu gördük. Bu söyleneni yaptıkları zaman 6 gün boyunca her gün bir kere döndüler. Ve 7. gün 7 kez dönüp ondan sonra borular çalındığı zaman büyük bir mucizeye tanık oluyoruz. Gerçekten de surlar olduğu yerde düştü. İsrail halkı Eriha kentine girdi. Rahav ve ev halkı dışında, evet, hatırlarsın. Kırmızı bir ip penceresinden sarkıtmıştı. Ve iki casus onlara taahhütte bulunmuştu, vaatte bulunmuştu. Size dokunulmayacak. Bu kırmızı ipin, hı, altında kim buluşursa. Ve gerçekten onun dışındakilerin hepsi öldürüldü. Ve tamamen Eriha böylece Rabbin egemenliği altına girmiş oldu. Bir mucizeyle girmiş oldu. Gerçekten çok ilginç bir olay. Anlamamız dünyasal bakımdan düşündüğümüzde mümkün olmayan bir olay. Sadece ruhsal olarak imanla düşünebileceğimiz, yaklaşabileceğimiz bir olaydır. Delikanlı.
0: Yani o surların kalınlığı herhalde bazen anlatıyorlar. Yani metrelerce, 2 metre fazla genişlikte ve ondan sonra tekrar bir sur daha var. Yani çok geniş, çok kalın surlar ve herhalde toplarla, o zaman top zaten yoktu sanıyorum ama yani o tür taş atan ya da başka şekillerde yıkılması imkansız olan bir yer. Ve aslında düşünüyorum ben Erihalı olarak, tabii onlar kapıları sımsıkı kapatmıştı İsrailler içeriye girmesin diye. Ama ilginç, yani onlar herhalde güldüler, bilmiyorum. Yani bütün işte İsrail halkı, önde taraftaki kahinler antlaşma sandığını yine önde taşıyorlar. Surların etrafında dolaşırken büyük olasılıkla gülmüş olmalılar. Yani bunlar deli mi? Yani ne işleri var? Yani buraya savaş yapmak için geldiler, ele geçirmek için geldiler ama surun etrafında dönüyorlar. Büyük olasılıkla komik buldular, güldüler. Ancak işte Tanrımız dediğin gibi o kadar ilginç, o kadar harika bir Tanrı ki bazen bizim inanamadığımız şekillerde kendi mucizesini gerçekleştiriyor. Yani mucize dediğimiz şey birçok şekil, hani inanmadığımız, normal şartlarda yerine gelmeyecek olan
1: doğaüstü
0: şeyler,
1: olaylar.
0: Doğaüstü olaylar. Ve sanıyorum burada ilginç, yine bir deprem oluyor ve o depremle bir şekilde o surlar aşağı doğru yıkılıyor. İsrail halkına tabii zarar vermeden. Ve böylece ne, evet, o toprakları ele geçiriyorlar. Eriha kentini ele geçiriyorlar. Yani şunu da çıkartabilir miyiz Alper, biz kendimiz düşünecek olursak? Yani bizim de evet hayatımızda belki yıkılması zor gözüken duvarlar olabilir. Karşımızda çok büyük zorluklar olabilir, sıkıntılar olabilir ki kendi gücümüzle bunu aşamayız. Ama o zaman ne yapacağız? Yani bu sıkıntılar, zorluklar bizim karşımızda da varsa ne yapacağız? Tıpkı Yeşu'nun evet yaptığı gibi Rab'be güvenmek, Rab'be sormak, Rab'den güç istemek, Rab'bin yönlendirişini aramak çok önemli. Ve ona itaat etmek dediğin gibi önemli. Yani bazen bize anlamsız görünse de, o anda farklı gözükse de Tanrı'ya itaat etmek ve onun dediğini yapmak bizi zafere ulaştırır diye düşünüyorum. Yani Yeşu'nun hayatında gerçekten çok büyük Rab'bin mucizeler yaptığını görüyoruz. Alper, söz etmek istersen senle onu daha önceden de konuşmuştuk. Amorlu 5 kralla olan bir savaştan da söz ediliyor kutsal kitapta. Ve Yeşu'nun orada yine doğaüstü inanılmaz bir olay için dua ettiğini ve Rabbin onu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu olay neydi? Nasıl gerçekleşti? Nasıl oluştu?
1: Daniel, Eriha'nın düşüşünde de gördüğümüz gibi bu Rabbin savaşıydı ve mucizeler eşliğinde gerçekleşen bir fetih dönemi, fetih süreci aslında gözlemliyoruz. Eriha'da başlayan süreç diğer savaşlara da doğal olarak devam etti. Çünkü Rabbin ordusunun komutanı artık gelmişti ve onlarla birlikteydi. Vaat edilmiş ülkeye kadar onları getiren Rab, şimdi ülkenin içerisindeki bu fetihlerde de onlara öncülük etmekteydi. Ve gerçekten çok önemli bir mucize görüyoruz kutsal kitap tarihinde. Eşi olmayan bir mucize. Bu mucizeye göre Amorlu 5 kral dediğin gibi Givon'a saldırmışlar. Givon o zaman İsrail'in müttefiki durumuna geçmişti. Çünkü onları kandırdığı için Givonluları ve İsrail halkı da onları yok etmeyeceğini söz verdi Rabbin adıyla. Bu nedenle kendilerini bağladılar. Bu 5 kral Givon'a saldırdıkları zaman Givon halkı İsrail'den, Yeşu'dan yardım istediler. Bağlandıkları için tabii ki Yeşu ve İsrailler Givon'un yardımına geldiler ve bir savaş başladı bu 5 kralla İsrail halkı arasında. Ve bu savaş sırasında baktı ki güneş artık batmakta ve halen daha Amorlular yenilmemiş, bozguna uğratılmamış, yavaş yavaş akşam, gece karanlığı çökmekte. O nedenle Yeşu 10. bölümde okuduğumuz gibi Yeşu müthiş bir dua ile halkın gözü önünde Rab'be şöyle seslendi. Dur ey güneş Givon üzerinde ve ay sen de Ayalon vadisinde. Yani müthiş bir iman gerektiren bir söz değil mi? Yani ve halkın önünde. Yüksek sesle bunu, içinden de değil. Yani halk ne der buna düşünmeden. Halk böyle bir şeyi nasıl iman eder mi diye düşünmeden. Rabbin aslında ruhuyla ona verdiği bu imanla bunu söyledi.
0: Yani güneşin batmaması için dua ediyor değil mi? Yani
1: evet.
0: Ve ışık olsun ki o savaşı kazanabilsinler.
1: Kesinlikle devam güneş devam etsin ki biz Amorluları yok edelim. Çünkü gece karanlığında muhtemelen Amorlular dağılabilirdi ve bu iş uzayabilirdi.
0: Evet.
1: Bunu gören Yeşu doğrudan doğaüstü müdahalesi için Tanrı'ya başvuruyor ve Tanrı imkansız gibi görünen bu duayı yanıtladı ve gerçekten 14. ayette şunu okuyoruz. Diyor ki ne bundan önce ne de sonra Rabbin bir insanın dileğini işittiği o günkü gibi bir gün olmamıştır. Çünkü Rab İsrail'den yana savaştı.
0: Evet.
1: Eğer gerçekten Daniel Tanrı bizimle birlikte bizden yana savaşıyorsa kim bize karşı durabilir, evet, değil mi? Gerekirse güneşi ayı bile gökte tutan Tanrı bir gün dersmen geçti. Bir gün kadar ve artık bir gün oldu. Aslında evet, takvimlere bile yansıdığı söyleniyor bunun. Bazı araştırmacılara göre o artık gün keşfedilmiş,
0: evet,
1: diye de bazı araştırmalar var. Ve gerçekten de neden Tanrı böyle bir duayı işitti? Çünkü Rabbin savaşıydı bu ve Rab aslında halkı aracılığıyla yüceliğini göstermek istiyordu. Gerçekten de dikkate alınması gereken bir mucizedir. Yani Yeşur'un bu duasının sonunda güneşin ve ayın hareket etmemesi,
0: hı hı,
1: yani zamanın bir nevi durması aslında bütün evrende,
0: evet,
1: ve dünya için ve yeryüzünde Yeşur'un ve halkının Tanrı'nın isteğini yapmak üzere ilerlemesi. Bu, hı, müthiş bir mucize oldu.
0: Evet, gerçekten Yeşur'da çok büyük bu iman adımlarını görebiliyoruz. Çünkü Yeşu'da büyük bir iman vardı. Tanrı'yı tanıyordu. Tanrı'nın neler yapabileceklerini çok iyi biliyordu. Bu bizim için de önemli. Evet, bir Tanrı'ya inanıyoruz. Ama bu Tanrı bizimle beraber mi? Gerçekten bizi kullanmak istiyor mu? Bizi yönlendirmek istiyor mu? Bu Tanrı'ya ne kadar yakınız diye sormamız gerekiyor. Ve Yeşu'daki bu iman bizde de olmalı. Yeşu Tanrı'ya nasıl iman ettiyse, onun gücüne ne kadar güvendiyse aynı şekilde bizim de güvenmemiz gerekiyor. Süremizin sonuna doğru geliyoruz ama bir ayet daha okumak istiyorum. Bu Yeşu'nun son sözleri, belki aşağı yukarı, belki sonra sen de Alper son bir iki şey söylemek, eklemek istersen. Orada Yeşu halka sesleniyor ve diyor ki ben ve ev halkım biz bugün biz Rab'be kulluk edeceğiz. Ve siz de bugün karar verin, siz kime kulluk edeceksiniz? Ben ve ev halkım, bütün ailemle beraber yaşayan, diri olan, bizimle beraber olan, bize bütün bu mucizeleri gösterten, bütün bu harikaları bizim için yapan Tanrı'ya biz kulluk etmek istiyoruz. Onun ardınca ilerlemek istiyoruz, onun ardınca gitmek istiyoruz dedi ve aynısını halktan da istedi aslında. Ama maalesef tabii halkın daha sonra yine yoldan çıktığını görüyoruz. Ama Yeşu'daki bu söz bizim için de önemli. Biz kime kulluk ediyoruz, kimin ardınca gidiyoruz, kime güveniyoruz? Son sözleri Alper senden alalım, sonra programımızı kapatırız.
1: Evet Daniel, teşekkür ederim. Yeşu gerçekten de iman kahramanları arasında özel bir yere sahip biri olduğunu Yeşu kitabında da okuyoruz. Çünkü Yeşu kendi adına sahip bir kitabı var. Ve vaat edilmiş topraklara giren İsrail halkının önderi olarak büyük işler başardı. Daha doğrusu Tanrı onun aracılığıyla büyük işler yaptı. Ve dediğin gibi Yeşu gerçekten Musa'dan aldığı o Rab korkusunu çok güzel bir şekilde yüreğinde işleyen, onu imanla birleştiren, Rab'be bağımlı yaşamayı seçen bir Tanrı adamıydı. Çok güzel bir örnek verdi İsrail halkının önünde. İsrail halkının büyük sevgisini ve saygısını kazandı Musa'dan sonra. Ve o kadar güçlü bir Tanrı adamıydı ki gerçekten Yeşu'nun ölümünden sonra İsrail halkının yavaş yavaş yozlaşmakta olduğunu görüyoruz. Acı, hı-hı, bir tablo. Ondan sonra gelen hakimler döneminde uzunca bir süre çobansız koyunlar gibi kalan bir İsrail halkı var. Kendi gözünde doğru olanı yapan, Tanrı'nın, hı-hı, yollarından, yasalarından sapmış bir halk var. Yani aslında ben şunu düşünüyorum. Tanrı adamları çok önemli Daniel. Tanrı'ya güvenen, halkın önünde imanla yaşayan adamlar her zaman için Tanrı halkını imana yönlendirir. Cesarete yönlendirir. Onlara güç verir, teselli eder, teşvik eder. O yüzden bizler de gerçekten bunu hedeflemeliyiz. Hı hı. Tıpkı bir Yeşu gibi halkımızın önünde, kardeşlerimizin ortasında imanla, teşvikle, teselliyle dolu yaşamlarımız olsun ki bütün çevremizdekileri tanrısal bakımdan etkileyebilelim. Hı hı. Gerçekten Rabbin ruhu bunu bizde yapmak istiyor zaten. Yeter ki biz kendimizi Rab'be teslim edelim ve onun yasalarına, onun buyruklarına özen göstererek yaşayalım Daniel.
0: Evet, yani Tanrı eğer bizimle beraberse bocalamayacağız, yere düşmeyeceğiz, düşsek de kalkacağız. Bugün o zaman bizler de seçimimizi yapalım. kararımızı verelim. Ben böyle diyorum kendim için, herhalde Alper sen de dersin. Ben ve ev halkım, biz Rab'be kulluk edeceğiz, onu izleyeceğiz. Umarım dinleyicilerimiz siz de aynı şekilde Rab'bi daha çok tanımak için gayret edersiniz, onu izlemek ve onun ardınca gitmek istersiniz. Biz süremizin tekrar sonuna geldik. Alper'cim çok teşekkür ediyorum bu programa katıldığın için.
1: Rica ederim Danyal, benim için büyük bir sevinç oldu.
0: O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.